İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Biyonefra. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefra. Biyonefra.

0: Yeni iller Viyana Efendi Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? Yeni iller Yeni iller Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında.
2: Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni bir hafta, yeni bir gün, yeni bir yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir haftalık aranın ardından tekrardan buralardayım, yayındayım. Sesimi duyan herkese başkent Viyana'dan, Viyana FM stüdyolarından sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aynısın sen.

Vallahi Viyana yanıyor. Sadece Viyana değil, Avusturya'nın birçok bölgesi yanıyor. An itibariyle Viyana'da sıcaklık yaklaşık 30 derece. Sabah saatler 07-08'i gösteriyor ve sıcaklık 30 derece. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık Viyana'da 38 derece olarak bekleniyor. Dün 40 dereceye ulaştı. Termometre tamı tamına şehir merkezinde 40 dereceyi gösterdi ve sıcaklık rekoru kırıldı Avusturya'da, Viyana'da, başkentte. Tüm zamanların sıcaklık rekoru arkadaşlar. Bu ölçümler başladığından beri. Daha önce rekor 39.5 2013 yılında ölçülmüş. Şu anki rekor dün ölçülen sıcaklık tamı tamına 40 derece.

içinde. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28. Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallensteinstrasse 61 numarada. Bovul Kebap Pandorf ve Floristorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme çok yakında. Pindirinkster yine geliyor yolda. Kun Kargo sağ olsun hepsini hallediyor. Florya Events Dekorasyon, özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Kuellenstrasse 100 numarada, Viyana'nın çorbacısı. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi.

Valla sadık dinleyicilerimize hayranım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saatler 07.00'ı gösterdiğinde yine çok sayıda mesaj geldi. Geçtiğimiz hafta pazartesinden itibaren bir hafta yoktum. Tatildeydim. Ve o saatte önceden mesaj gelirdi. Hani yayında olup olmadığımı bazen duymayanlar olurdu. Geçen hafta gerçekten hiç sıkıntı olmadı. Mesajlar gelmedi. Bak bugün yayındayız. Herkes geleceğimizi biliyor ve mesajını attı, bekliyor. Süpersiniz. Ya Türkiye'de sıcaktı ama ya böyle değil. Nefes alabiliyorduk en azından. Ege bölgesindeydim. Şu an Viyana'da nefes almanın mümkünatı yok. Herkes klima soruyor arkadaşlar. İsyan etmem. Klima işine mi girsek, ne yapsak? Herkes klima soruyor ya. Yapılan bir araştırmaya göre Avusturya'daki evlerin sadece ve sadece %3'ünde klima varmış. Türkiye'de bu oran %70'lerin üzerindeymiş. Yani gerçekten klimasız durulmuyor evde. Stüdyoda da aynı şekilde. Portatif bir tane klimam var benim, büyük. Yaklaşık 12 kubik falan bu. Camdan borusunu uzatıyorsunuz arkadaşlar. Duvara monte edilmiyor. Gayet de güzel soğutuyor. Stüdyo şu anda buz gibi olmaya başladı. Biraz önce açtım. Bu aşk gazel gibi yok. Yoksa stüdyoda durmanın mümkünatı yok. Sabah güneş ışığı direkt stüdyoya vuruyor. Önü de açık, mümkünatı yok, duramazsınız yani. Allah'tan bu klima var. Evde de aynı şekilde kullanıyorum, gayet de memnunum. Önceden salonu kimse kullanmazdı. Vallahi klimayı salona kurduk haliyle. Evdeki tüm ahali artık salonda toplanıyoruz. Gözünü sevdiğimin kliması. Gel bul beni, sar sana. Bugün tersten başlayalım. Önce top 5 listemizle başlayalım. Çünkü top 5 listemizi sona bırakırsak mesaj yazamıyor bazı arkadaşlar. İster istemez bekliyorlar. Çünkü mesajların sırasının değişmemesi lazım. İki, dört, beş. Beş taneyi ayırdık. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün bayram var. Günaydın, hayırlı sabahlar yazmış. Eyvallah bayram, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Top 5 listemizin 4 numarasında Burdurlu Mehmet var. Mehmet günaydınlar. Özlem abla rica etti. Dedi ki Burdurlu Mehmet olarak kaydet. Ben Mehmet 22. Viyana olarak kaydetmiştim. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar, iyi haftalar. Hoş geldin. Tatilin iyi geçmiştir umarım. Özlettin kendini, Allah'a emanetsin diyor. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. 3 numarada bugün Aziz Başkan var. Günaydın herkese. Hayırlı işler, iyi yayınlar abi. Hoş geldin diyor. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Aziz Başkan. 2 numarada Dündar var. Günaydınlar kardeşim. Dündar, sizin izin ne zamandı? Bu hafta sonu mu? Her kese gün olar diyor. Eyvallah Dündar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bir numarada top 5 listemizin zirvesinde bugün Sadık var. Tebrik ediyoruz Sadık'ı. Guten Morgen, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Sadık. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bu arada birçok arkadaşımızla hafta sonu düğünde görüşme fırsatımız oldu. Uzun bir aradan sonra. Tabii bu düğün, dernek, bu işler önemli. Gitmek, katılmak lazım. Görüşmek için de fırsat oluyor. Nihal Hanım günaydınlar.
Herkese hayırlı sabahlar, mutlu günler diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bu arada Nihal Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah şifa versin. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Ferhat 54, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ferhat da uzun zamandan sonra düğünde görüştüklerimizden. Suat Aksu, günaydınlar. Hoş geldin Suat abi, hoş geldin diyor. Eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ayhan abi, günaydınlar. Ayhan Sarı, güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Tamer, günaydın. İyi haftalar, hoş geldin. Sesindeyiz tabii ki diyor. Kolay gelsin abi. Eyvallah Tamer. Almanya'ya sevgiler. Almanya. Tülay Hanım, günaydınlar. Musmutlu sabahlarımız olsun. Hayırlı, keyifli, sıcak havamız olsun. Üşüyenlere inşallah diyor. Ya Tülay Hanım, bu havada kim üşür? Vallahi bu havada sıcak havamız olmasın ya. Ben almayayım, sağ ol. Vallahi kalsın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mahmut Akçagöz, günaydınlar kardeşim. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı bereketli günler herkese diyor. Eyvallah Mahmut, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Günaydın Ali Bey, tekrar radyomuza hoş geldiniz. Nesrin Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Ne güzel bir mesajdır bu ya. Radyomuza hoş geldin. Süpersin. Yasin, günaydınlar kardeşim. Yasin Tekbaş. Abi nasılsın? Günaydın diyor. Tatilin nasıl geçti? Valla tatilin kötü geçme ihtimali yok zaten Yasin ya. Çabucak bitiverdi. Sayılı gün zaten. Bir hafta dediğin kaşla göz arasında. İnsanoğlu kuş misali. Bir bakmışsın orada, bir bakmışsın burada. Bir baktık geldik, kendimizi düğünde bulduk. Yasin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Flortek, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Umut, günaydınlar. Oo, Umut Kaptan, hayırlı sabahlar diliyorum tüm Viyana FM ailesine. Sağlıklı, mutlu günümüz olsun, bereketli, huzurlu olsun diyor. Vallahi kaptanlar biliyorsunuz, bu tırların yan tarafında açılan bir kapak vardır. Orayı açmış, tezgah kurmuş. Tezgah dediğim de yemek yani, kahvaltı yapıyor. Afiyet olsun. Oh mis, yok yok maşallah. Bu arada diyor, yola çıkacaklara çok önemli bir duyuru. Değerli arkadaşlar, çok yol çalışması var diyor, özellikle Macar'da. Sırp'ta da var diyor. Romanya üzerinden gideceklere tavsiyede bulunuyor. Romanya'da da yol çalışması var diyor. Dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Eyvallah Umut Kaptan. Şu anda Bulgaristan 38 dereceymiş arkadaşlar. Arkadaşlar, Avrupa'nın birçok yerinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde. Hatta 45-50 dereceleri bulan yerler var. Avusturya genelinde de ortalama 40 derece civarında sıcaklık var. 35 ile 40 derece arasında değişiyor. Mehmet abi, günaydınlar. Şütrek Mehmet abi. Şimdi Burdurlu Mehmet diye kaydettik 22. Viyana'daki Mehmet de. Şütrek Mehmet abi de Burdurlu bu arada.

0: Sesli mesajı var. Bir bakalım Mehmet abinin sesli mesajına.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Tüm Viyana FM dinleyenlere hayırlı günler diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.
0: Eyvallah Mehmet abi, sağ olasın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abim. Ben hariç herkes göndermemiş herhalde diyor. Olsun abi, istisnalar olur arada ya. Olsun.

Ya gittim de ya ağaç dibi ya bir şemsiye dibi abi, benim en sevdiğim yerler. Ama yine de yanıyorum ya, yok böyle bir şey. Hacım güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Şengül Hanım günaydınlar. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. İnşallah cuma köydeyim diyor. Abi senin pinler yok canım ya, gelmiştir. Dur, numaraları var onların. Ben sana gönderdim mi bilmiyorum da gelmiş olması lazım normalde ya. Yayından sonra bir bakayım ona Dündar, bana hatırlatsana. Daha gitmeden göndermiştik biz onları ya. Normalde ikinci gün, üçüncü gün varıyordu. Enteresan. Yasin senin pinler geldi mi? İkisini de aynı gün kargoya vermiştim. Süleyman vermişti daha doğrusu. Kağıtlar da var. Günaydın Büyük Viyana FM ailesi. A2 Richtung favoritten yine bir şeyler var diyor. Eyvallah Muradin, günaydınlar kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hemen bakacağım. Yol durumuna göz atacağız. Şu mesajları biraz toparlayalım. Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Keyifli vakitler diliyorum herkese. Hepimizin günü ve haftası hayırlı, huzurlu, sağlıklı olsun inşallah. Amin. Bil mukabele Demet. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Kemal günaydınlar müdürüm. Hoş geldin Ali, kolay gelsin diyor. Eyvallah Kemal'im. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Cesaret abi aleyküm selam, hayırlı huzurlu günler diliyorum Viyana FM ailesine diyor. Eyvallah Cesaret abi, güp güzel mus mutlu bir günün olsun abi. Ahi Bekaray, hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Kader Hanım günaydınlar. Sıcacık günaydınlar Ali Bey. Tüm Viyana FM dinleyenlerine Vesten selamlar ve aleyküm selam Kader Hanım. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Nerelerdesin sen ya? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayanlardan. Kalp atışım tek sebebi. Günümüz aydın, haftamız bereketli olsun. İyi yayınlar, hoş geldin abim diyor. Ahmet Yakup Duman, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah Allah, Dündar niye öyle oldu iş? Kağıtları var, bakarız ya. Gönderim numarasından takip ederiz onu. Dediğim gibi Yasin'inki geldi mi, Yasin'in paketi? Süleyman günaydınlar. Süleyman Şimşek güp güzel mus mutlu bir haftan olsun kardeşim. Süleyman artık holding oldu ya. Süleyman Holding. Müdürdü. Selbstendik oldu. Patron oldu. Şimdi müdür oldu. Kaç tane şirketi var bilmiyorum yani. Hayırlı sabahlar. Güp güzel mus mutlu bir haftan olsun Süleyman. O değil de diyor. A22 abi, ben olunca aklın A2'ye gitti. Tabii Muradin hocam, yani sen A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bu saydıklarım arkadaşlar biliyorsunuz dil seviyesini belirtiyor Avusturya'da. Bu dil seviyesine göre de biliyorsunuz vatandaşlık işlemlerinizde mutlaka bu belgeleri istiyorlar. Ya da vize alırken A1, A2, B1, B2 dilinizin ne kadar iyi olup olmadığını oradan anlıyorlar. Gerçi C1 konuşuyorum deyip iki kelime Almanca'yı yan yana getiremeyen de var. O nasıl olacak Muradin hocam? Vallahi bak. Yaşlanmaya tek sebebi. Benim Almanca hangi seviyede acaba? Çok merak ediyorum. Bana bir test yapar mısın Muradin hocam? Oyrasya Eğitim Merkezleri Almanca kursları biliyorsunuz. Vize, vatandaşlık işlemlerinde lazım olanlar mutlaka Muradin hocama ulaşsınlar. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ayten Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Ayten Hanım. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Bu arada Türkiye, Avusturya'ya göre daha serin arkadaşlar. Önceden tam tersi olurdu. Türkiye sıcak, Avusturya serin olurdu. Artık roller değişti. Şenol, hayırlı sabahlar. İyi çalışmalar kardeşim. Herkese güzel ve serin bir gün diliyorum. Aha, ihtiyacımız olan şey serin bir gün. Eyvallah Şenol, güp güzel mus mutlu bir günün olsun, kolay gelsin kardeşim. Ispartalı Ayşe, gude morgen.

Patron, hup huzurlu bir gün ve hafta olsun. Amin inşallah hepimiz için. Huzurlu, hup huzurlu, mus mutlu, güp güzel, kop kolay, süp süper, mus mutlu, hap hayırlı, bes bereketli, sepserin bir hafta olsun inşallah. Ah abi ah diyor. Holding demeyeydim de. Ne diyelim? Kısaca kole diyelim. Kole. Kole ne oluyor ya? Ya cahillik de başa bela. Bilmiyorum ki kole dediği nedir. Abi yeni nesil işte her şeyi biliyor. Biz bilmiyoruz.

Vallahi Viyana trafiği en son bıraktığım gibi. İşler acısı durum. A23 Süt-Ost Tangente fena. Birazdan bakacağız hepsine. A22 de yoğun.

Ha, köleymiş o. Klavyenin azizliğine uğramış. Maalesef öyle oluyor Süleyman. Süleyman Şimşek. Kolay gelsin kardeşim. Çocuklar yanında mı? Valla okullar açık mı değil mi onu da bilmiyorum. Sıcaktan dolayı bazı okullar tatil istiyor. Yani ilk kez Avusturya'da bu kadar bir sıcak hava dalgası var. Okullar açık mı beyler bayanlar? Muradin diyor ki abi Süleyman abiye çok bulaşma, siteyi çökertir diyor. Valla siteyi çökertirse yayınları dinleyemeyiz. Dinleyemezsiniz arkadaşlar. Süleyman'a o yüzden hep iyi davranalım. İyi muamele gösterelim. Sitemizi çökertmesin. Haydar'ım günaydın. Ali abi hoş geldin. Eyvallah Haydar. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun kardeşim. Rotohom, Rotomobil.

Aynen. İnsanın hayatında bazen böyle çok yoğun dönemler oluyor Kader Hanım. Aynen. Yani hepimizin başına geliyor. Ancak kendime gelebildim Ali Bey diyor. Önce babamın cenazesi vardı. Sonra kızımın düğünü. O kadar stresli zamanlardan sonra diyor. Biraz dinlenme vakti oldu diyor. Yine yeniden buradayız. Hiç kolay olmadı maalesef. Her şey üst üste gelince diyor. Allah rahmet eylesin tekrardan babana. Kızına da mutluluklar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun inşallah bir ömür boyu. Bazen geldim hepsi üst üste olur. İyisi kötüsü. Vallahi 6. ay benim kendi adıma da çok zor geçti. Çok yoğun geçti ama çok şükür atlattık gibi. Elis ve Elias günaydınlar gençler. Guten Morgen. Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir gününüz olsun. Son bir haftaymış bu arada. Süleyman yazdı sağ olsun. Elis ve Elias diyorlardır ya. Bu amca ne kadar çok konuşuyor. Her sabah her sabah böyle. Babam da ne buluyorsa bunu dinliyor sabahları. Bir hafta tatile gitti de kurtulduk falan diyordur çocuk. Olabilir yani. Gün aydı, sıcaklar baydı. Güzel bir haftamız olsun inşallah. İyi yayınlar diliyorum diyor. Mustafa geldi, hoş geldi. Eyvallah kardeşim. Gün aydı, sıcaklar baydı. Gerçekten bayıyor. Dışarıda çalışanların Allah yardımcısı olsun. Günaydın. Oo Raşit Bey günaydın. Guten Morgen. Viyana FM kupası, bir yanda da tütün mahsulleri. Amuda kalkmış sigara. Vallahi. Nasıl bir şey o ya? Güzel bir hafta diliyorum. Çok şanslı biriyim diyor. Bu kupa pek çok kişide yok. Saygılarımla ilk versiyonu. Evet ilk versiyonlardan. Eyvallah Raşit. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar abi. Güzel bir haftanın başlangıcı olsun. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Birinci bir yandan selamlar gönderiyor. Çok sıcak abi çok diyor. Allah'a emanet. Eyvallah kardeşim. Aynen çok sıcak arkadaşlar. Dışarıda çalışanların Allah yardımcısı olsun. Biz klimayla burada zor çalışıyoruz diyoruz. Bir de dışarıdakiler düşünemiyorum bile. Günaydın. Keyifli bir yayın diliyorum. Okul yolundayız. Son 5 gün. Tülay Hanım geldi. Hoş geldi. Elit Tülay. Son bir hafta. Normalde Viyana, Niederösterreich ve Burgenland'da okullar aynı tarihlerde kapanıyor ve açılıyor. Avusturya'nın 3 eyaletinde Viyana, Niederösterreich ve Burgenland'da bu önümüzdeki hafta sonu okullar kapanıyor. Yaz tatili başlıyor. Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg ve Steiermark eyaletlerinde ise bir hafta sonra kapanıyor okullar ve bir hafta sonra açılıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Yani en son geçen sene öyleydi bir değişiklik olmadıysa. Müslüm günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hünkar Avusturya. Kardeşim kolay gelsin. İyi yayınlar. Hayırlı sabahlar. Eyvallah Müslüm. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Valla dün reklam paylaştım. Benim hatun diyor ki ya diyor bu Maraş dondurmayı almamız lazım. Nerede bulacağız diye. Dur dedim yarın gideyim megalara bir bakayım. Hangisinde varsa alayım Maraş dondurmayı. Hünkar'ın çok güzel dondurmaları da var. Sadece işte dönerdir, şinitsildir, mantıdır değil arkadaşlar. 140 çeşidi var. Soğuk dolabında da Maraş dondurması var. Bugün bulacağım alacağım onu. Bakacağım nerede var. Uyurken seni dinliyorum diyor. Uyurken nasıl dinliyorsun ya? Vay fıstık. Ve dinle tüm gece bu derdimi. Bana yaşattıkların kabus. Haydar nasıl uyuyorsun ya? Sen okula götürmeyecek misin?

Sen Mina'yı okula götürmezsin şimdi Aydar. Mina kendisi gidiyor. Alya'yı götürmen lazım. Yani bu resimde bir terslik var, bir gariplik var Aydar. Guten Morgen Mina. Fıstık. BJK Murat, günaydınlar abi. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun BJK Murat. Sıcak olması soğuk olmasın da neyidir diyor. Ver Allah'ım ver. Sıcaklık ver. Soğuktan sıkılmıştık, unuttunuz galiba. Vallahi hacım, insanoğlu böyle nankör işte. Sıcak olur, sıcak deriz. Soğuk olur, çok soğuk deriz. Yani bir ortasını bulamayız.

Turgut günaydınlar. Selam, hayırlı günler herkese. Kolay gelsin. Eyvallah Turgut. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Maria Lanzendorf'tan.

0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Arkadaşlar, yol durumu dediğim gibi en son bıraktığımız gibi Viyana trafiği çok fena. 22. Viyana bölgesinden favoriten istikametine doğru A23 komple trafik var. Trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Geberbe Park, Stadlau'dan başlıyor. Bugün öyle Handaske, Edberg falan değil. Bugünkü yoğunluk favoriten Fatayla Kreis'in oraya kadar devam ediyor. Evet, yanlış duymadınız. A23'te trafik yoğunluğu 10. Viyana favoriten Fatayla Kreis'in oraya kadar devam ediyor. Çünkü orada bir kaza olmuş. Kaza nedeniyle A23 neredeyse komple yoğun gibi. Yine A23 Genzendorf, Kagran istikametine doğru aşırı bir trafik var. Nereye kadar? Knoten, Erdberg'in oraya kadar. O bölge çok ama çok yoğun. Yine A23'te Vözendorf'tan itibaren Genzendorf, Kangra'nın istikametine doğru yoğunluk var. Çok yoğun. A22 yoğun arkadaşlar. A22'de yoğunluk Kaisermühlen tünelden başlıyor. Tünel girişinden başlıyor. Yine A22 Nordbrücke üzeri yoğun. O Nordbrücke'nin bağlantı yolları var. Oralar da çok yoğun. A2 yoğun Viyana istikametine doğru trafik yoğunluğu Baden'den başlıyor. Traiskirchen, Guntramsdorf bölgesi de bir hayli yoğun. Bugün A3'te bile yoğunluk var. A3'te Pottendorf, Ebreisdorf arası her iki yönde yoğun görünüyor. Yoğun ama akıcı. A2 Wiener Neustadt bölgesinde inşaat çalışmalarından dolayı yoğunluk var. Wöllersdorf, Bad Fischau arası yoğun gözüküyor. S6 orada da bir yoğunluk var inşaat çalışmasından dolayı. Glognitz, Ternitz bölgesi.

0: Şehir içi de yoğun Viyana'da. Şehir içinde de Gürtel biliyorsunuz öne çıkan yerlerden bir tanesi. Nussdorf'e Gürtel çok yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Nussdorf'e Gürtel öyle böyle yoğun değil bu arada. Bakalım bakalım. Landstrasse Gürtel yoğun. Westbahnhof yoğun. Valla Viyana'nın her yerinde yoğunluk var bugün. Yani nereyi saysam, nereye baksam yoğunluk görüyorum. Altmannsdorf Straße, Breitenfurt Straße yine yoğun. Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Brunham Gebirge'de bir yoğunluk göze çarpıyor. B17 üzeri yoğun arkadaşlar. O bölge tamamıyla yoğun. Onun haricinde biraz önce gözüme çarptı. Stockhorn'un olduğu bölge S5 yoğunluk var. İlginç. İlk kez burada bir yoğunluk görüyorum bu arada. Zissestorf, Siendorf o bölge. Stockhorn'un olduğu bölge herhalde inşaat çalışmalı var. Bir de kaza olmuş. Evet, kaza nedeniyle A22 S5 bağlantısının olduğu bölge bir hayli yoğun gözüküyor. O bölgeden dinleyen dinleyicilerimiz de alternatif güzergahlara mutlaka bir yönlensinler, baksınlar. Haritaya, yola ona göre çıksınlar. Vallahi havanız nasıl olursa olsun, yolunuz nasıl olursa olsun önemli değil. Bizim keyfimiz yerinde olsun yeter ki. Gerisi pek de mühim değil. Sağlık, sıhhat ve keyfimiz önemli. Şöyle bir göz atalım da söylemediğimiz yer olmasın. Bu ne trafiğidir böyle ya? Normalde yaz geliyor, trafiğin azalması lazım, gitgide çoğalıyor. İlginç. Vay be.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Ne oldu bu adam abi diyor. Vallahi Haydar ne oldu, hayırdır sana ya? Adam resmen uyuyor. Sıcak çarptı Haydar herhalde. Uyanamıyorum diyor. Mina da beni uyandırmaya çalışıyor. Yapayalnızım sevgide. Aldanıp güllere, hele o güze vazgeç. Aliya evde yokmuş, yoksa götürüyorum tabii ki diyor. Haydar kalk artık ya, dükkan açacaksın. Emine abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyor. Sağ olasın abla, güzel musmutlu bir günün olsun. Beni Navi 1. Viyan'dan yönlendirdi 10. Viyana'ya diyor. O derece. Valla Muradin 21. Viyan'da oturuyor arkadaşlar. Düşünün, normalde A22, A23 hemen vermesi lazım Oyrasya Eğitim Merkezi'ne. Ama o kadar çok trafik var ki 1. Viyana'dan yönlendirmiş navigasyon. Gerisini siz düşünün. Gerçekten çok kötü bir trafik var. Burası diyor yağmurlu ve çok serin. Ya ne kadar şanslısın Ferhat. Tamer. Tamer bir de resim göndermiş. Yağmur resmi. Valla keşke Viyana'ya da yağsa. Nihat'ım hayırlı sabahlar. Hayırlı haftalar abi, hoş geldin diyor. Hoş bulduk kardeşim. Güzel musmutlu bir haftan olsun Nihat. Kolay gelsin. Best bike. Bu havada bisiklet de iyi gider ama. Fadime Hanım günaydınlar. VNFM ailesi kolay gelsin. Ali Bey hayırlı bir hafta diliyorum. Herkes ediyor. Çok sağ olasın. Güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyorum. Muzaffer abi günaydınlar abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bahar günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta diliyorum diyor. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun senin de. Vallahi halimize şükredelim arkadaşlar. Beterin beteri var. Her zaman dolu bardağın dolu tarafından bakalım. Pozitif düşünelim. Şimdi biz burada diyoruz ki yanıyoruz. Şöyle kötü, böyle kötü. Tamam, eyvallah. Ya bizden daha çok sıcak olan yerler var. Ne bileyim, sıcak olup da suyu muyu olmayan yerler var. Yani biraz da böyle pozitif yönden bakıp kendimizi motive edelim. Mesajları neredeyse toparladık. Her şey yoluna girdi. Şimdi birazdan günün konusuna geçeceğiz.

Çok yatıyor sabahları Murat abi. Eskiden erkenden kalkardı ya. Yüzü güler, ama kural bozulursa sabrı tükenir. Yasin, duymadın herhalde beni. Yasin Tekbaş, senin kargo geldi mi? Geçen hafta kargoya verdik ya. Gitmesi lazım hepsi pinlerin. Hayırlı sabahlar herkes. Hüseyin abi geldi. Eyvallah abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Hüseyin abi.

ikinci adım. Herkese günaydınlar. İyi bir hafta başlangıcı olsun. İyi yayınlar Ali Bey diyor. Dilek Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Daha güçlü. İyi, baya baya toparlandık. Sevda Hanım günaydınlar. Ali Bey iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Günün güzel olsun. Rota Sevda. Muhtemelen Sevda Hanım da oğluyla birlikte Karakartallı okul yolunda. Cihat hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta dileriz. Eyvallah Cihat, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Esila Guten Morgen. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Bak Murat abi sessiz sessiz dinliyormuş, vay be. Şarkıyı verdik, Murat abi geldi. Vallahi Raşit dur, çözeceğim olayı dur. Ama Murat vazgeçmez, direksiyon döner, hayat akar, adı kalır. Aydın Türeyen günaydınlar abi, hoş geldin. Güzel bir günün olsun Aydın abi. Yardır Murat, yardır Murat. Bu şehrin direksiyon sesi. Abi buradan son kez duyuruyorum diyor. Üçüncü sefer olacak diyor ya. İki kere tarih verdim. Benim haberim yok valla. Kaçırmışım ben o olayları Raşit. Yayından sonra çözeriz o işi be Raşit. Halledelim bu hafta o işi diyor. Hadi bakalım halledelim bakayım. Kamuoyuna saygıyla duyururuz diyor. Yetkili arkadaşlara hadi bakalım. Yayından sonra el atalım o işi.

Valla Mustafa güzel, gayet güzel. Üzerine biraz daha çalışırsak gayet güzel olacak. Dur bakayım, senin şarkıyı bir yayına vereyim. Bir saniye. Hemen vereyim Mustafa'nın şarkıyı.

0: olsan.
1: Mustafa, emeğine sağlık kardeşim. Ali, süpersin. Mustafa bu eseri yapay zeka üzerinden bizim için yapmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Emeğine sağlık. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Biraz böyle akustik gitardan doğal sesler. Bir notlayın bakalım. Birden beşe kadar not verin. Beş en yükseği. Beş üzerinden bir notlayalım. Türkiye'de deseniz ki ya beş o aldım süper falan... Lan derler, beş kötü biri iyi falan. Türkiye'de öyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Karnelerde. Türkiye'de beş alsan sınıfta kalıyorsunuz. Burada da beş alınca en iyi not olmuş oluyor.

Özkan günaydınlar. Hoş geldin güzel, musmutlu bir günün olsun Özkan. İşte bu diyor acım, eyvallah acım. Aynen, okul yolundayız. Mete'nin de selam var. Hep o bize selam gönderiyor, biz de selam gönderelim diyor. Vay Mete'ye bak maşallah. Kara kartal ya. Allah zihni açıklığı versin. Güzel bir gününüz olsun Sevda Hanım, Mete. Sözlerin üzerinden biraz geçilirse çok güzel bir eser olacağını düşünüyorum açıkçası Mustafa. Emeğine sağlık. Yine ne diyor o diyor ya. Yemek ısmarlayacakmış Haydar onu diyor. Ciddiyim bak, şaka demiyorum. Yok abi diyor, tam tersi oluyor not ortalamasında. Yok ya. Avusturya'da 5 iyi not oluyor arkadaşlar. En iyi not 5. 5, 4, 3, 2, 1 gidiyor. 2'de sınıfı geçiriyorlar herhalde zar zor. 3'te iyi, orta dereceli geçmiş oluyorsunuz. 4 ve 5 başarılı sayılıyor. Türkiye'de de tam tersi. 5'te sınıfta kalıyorsun. 4'te işte geçiriyorlar. 3, 2 işte orta dereceli, 1 süper. Takdirname veriyorlar o zaman. Türkiye'de öyle bir olay var. Takdir teşekkür olayı var. Yani söyleme sahiptir. Zamanında çok takdir almışlığımız falan var yani. Şimdi bunları da söyletmeyin bize. Özkanları ikiledik. Biraz önce 11. Viyana'dan Özkan'ın mesajını okumuştuk. Şimdi de Kar Vizyon. Özkan kardeşim 23. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Kolbe Gazze 51. Ha, tam tersi mi oluyor? Vallahi Allah söyletti, ters söyledi. Ülkelerin yerlerini karıştırdım. Aynen, burada biri iyi oluyor Türkiye'de. Şimdi birimiz ağlar. İş güç bir de onca gaye. Avusturya'da 1-2 iyiydi pardon. Kafa direkt Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'den geldim ya. Daha yeni Türkiye'deydik. Haliyle her şey direkt Türkiye oranla. Doğru ya, 5 peki oluyordu. 4 iyi oluyordu. 3 orada. 2 geçer, 1 sınıfta kaldın. Otur 0. Ali otur oğlum, sıfır sıfır. Ama bak dikkatli dinleyicileri seviyorum ya. Hemen mesajlar yağmur gibi gelmeye başladı. Demek ki mesaj gelmesini istiyorsan bir şeyleri yanlış söyleyeceksin, ters söyleyeceksin. Bu sosyal medya paylaşımlarında da aynı Viyana FM'de. Bazen böyle bildiğimiz şeyi yalandan da olsa soruyoruz, tamam mı? Altına yüzlerce yorum geliyor. Ya da ufacık bir hata yapıyorsun. Onlarca yorum geliyor. Her şeyi tip top yapıyorsun abi. Haber tip top, yazısı. Hiç ne yorum var ne bir şey var. Kimse sesini çıkartmıyor. Bir tane harfi yanlış koyuyorsun. Sen nasıl haber yazıyorsun? Admin, paylaştığına dikkat etsene. Hiç mi görmüyorsunuz? Hiç mi kontrol ediyorsunuz? Güzel, süpersiniz. Tebrik ediyorum. Abi bu Melih'in diyor bana doğum günü için yaptığı parça. Yani araya maydanoz olmasan olmaz Raşit. Senin doğum gününde çalarız bunu. Bir sene beklersin artık. Geçen işte 10 gün oluyor değil mi kutlayalı senin? Ne kalmış ki doğum gününe? 355 gün kalmış ya, bir şey değil. Aynen Tülay Hanım, valla hep sıcaklardan bu. Yoksa ben hayatta yanlış söylemem, yanlış okuma. Hep sıcakların suçu. Burada 5 diyor, kötü diyor Eda. Günaydınlar Eda, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mustafa da diyor, tam tersi abi not sistemi diyor. Demet zaten kafadan söylediydi, Haydar da diyor. Tam tersini söyledin Türkiye ve burası için, eyvallah Haydar. Dilek Hanım da diyor, abi tam tersi oluyor. Benim çocuklar bir müddet Türkiye'de okudular, ondan biliyorum diyor. Ha. Biz de Türkiye'de okuduk ya. İlk, orta, lise, üniversite, yüksekokul, master, doktora. Hepsini Türkiye'de.
Yok yok, liseye kadar, gerisi yok. Pek okumayı seven birisi değilim yani. Gonca Hanım da diyor Avusturya'da 4-5 diyor kötü diyor. Ha. Ahmet de diyor. Abim diyor tam tersi değil mi ya diyor. Avusturya'da 1 iyi not, Türkiye'de 5 iyi, aynen. Ben karıştırdım, hatlar karıştı. Şimdiki aklım olsaydı. Sen bugün sınava falan girme diyor. Hepsini tersten yaparsın. Sıcak çarpmış seni. Vallahi sorma Demet ya. Mehmet de diyor. Hayır abi tam tersi. Türkiye'de 5 iyi, Avusturya'da 1 iyi. Eyvallah, Burdurlu Mehmet. Yanlış, ters Ali diyor. Ya Murat abi. Niye baştan söylemiyorsun abi? Özkan'ım hayırlı işlerin olsun. Ali diyor, abi diyor süper olmuş. Burada 5 kötü, Türkiye'de 5 iyi. Sen diyor tersini söyledin. Eyvallah Suat. Biraz önce biz şarkıyı notluyorduk bu arada ya. Mustafa'nın yaptığı Viyana FM şarkısını. Cesaret abi 5 verdi. Suat süper olmuş diyor, eyvallah. Kemal 4 verdi. Bahar 3 verdi. Hacım çok beğendi. 4 verenler var, 3 verenler var. Biraz geliştirmemiz lazım. Bana sorarsan da not olarak. Yani 3 veriyorum ben. Vay vay vay vay vay. Haydar Bey mekana teşrif ettiler. Çorba içecek.

Şimdi Mustafa yanlış anlamasın ya da başka dinleyen arkadaşlar. Hani 3 deyince ya beğenmedi. Yok, gayet güzel, beğendim. Ben çoğu olayda böyle net olarak söyleme taraftarıyım. Hani böyle her şeyde müthiş olmuş, mükemmel olmuş ya da direkt ya çok kötü olmuş deme taraftar değilim. Tam böyle ortasını söyleme taraftarım. Neyse ya da gördüğüm neyse onu söyleyeyim ki. Kendim açısından da aynısını isterim vallahi. Her yaptığın süper olmuş. Yok abi, kötüyse beğenmediyseniz beğenmedim demeniz lazım ki. Herkes kendine ona göre çeki düzen versin. Hep güzel olmuş, güzel olmuş ya da hep kötü olmuş olmuyor.

Şengül Hanım da diyor, bence de 3 iyi diyor. 3 iyidir diyor, orta seviye. Hem Türkiye'ye göre hem buraya göre diyor. Mantıklı Haydar'ım vallahi. Her ülke, iki ülkeyi de düşünerek söylersek 3 verelim. Şimdi 5 deriz. Avusturya'ya göre 5 algılar, kötü algılar. Mustafa küser biz olmaz. Orta her zaman iyidir. Bildiğimizi de karıştırdım patron diyor ya. Günaydın VNFM fanları, günaydın patron. Şerife müdüremiz geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Niye ben bildiğinizi unutturayım, karıştırayım ya? Allah Allah. Biraz daha iyi olabilirdi diyor Ayten Hanım. Aynen, biraz daha üstünde çalışılırsa güzel olur. O da 3 dedi. Nuray abla günaydınlar, hayırlı günler, iyi yayınlar Ali Bey diyor. Nuray Altıntaş, hoş geldin abla. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Abi ben söyledim ya diyor, sakalımız yok ki, dinlemiyorsun. Hala yo ya diye ısrar. Yaparım ben öyle şeyler. İnatçılık şeyimiz var yani. Karadenizliyiz de. Murat abi söyleyince mi inancan diyor bize diyor. Bir dölek durmuyorsun abi. Ya. Ben çok dölek duruyorum. Çok usluyum. Bak bugün bir değişiklik yapayım hadi, tamam mı? Saat kaç? Tam 8. 8'i 3 geçe kimin mesajı düşerse ilk onun istek parçasını çalacağım, tamam mı? 8'i 3 geçe ilk kimin mesajı düşerse onun istek şarkısını çalacağım. Vallahi çalacağım. 8'i 3 geçe ne yaz gönder? VNFM yaz gönder, tamam mı? 8.03'te VNFM yazıp gönderen ilk dinleyicimizin kimin mesajı telefonuma düşerse onun istek parçasını çalacağım. Ama hareketli isteyecek. Şartım o. Şarkıdaki eksiklerin farkındayım. Biraz aceleye geldi. Programda yaptığım ilk çalışmaydı. Zamanla daha güzel bir çalışma yapacağım inşallah diyor. Mustafa, emeğine sağlık kardeşim. Üzerinde biraz daha oynama yaparsan çok daha güzel olacaktır. Yani beğendim. Daha iyi olabilir. Yorumumu söyleyeyim direkt. Ayşegül geldi, hoş geldi. Günaydın abicim, iyi yayınlar. Tüm dinleyicileri uyandırdın bu karışıklıkla. Dinleyicilere deneme çektin diyor. Yani tabii ben yanlış yapmadım. Bilerek sizleri denedim arkadaşlar. Ayşegül'ün dediği gibi. Yoksa ben bilmiyor muyum? 5 notunun Avusturya'da en iyi not olduğunu dermişim.

Neydi o ya, izne gitmeden önceki hafta? Herkesin doğum günü vardı. Vallahi kutla kutla bir hal olduk. Bugün iyi çok şükür. Doğum günü falan yok. Sakin bir gün. 8. ayın 5'ini bekliyoruz. Haydar'ın doğum günü var. Haydar şansa bak, 8. ayın 5'inde yine tatildeyim ya. Yok abi böyle bir şey ya. Hep senin buluyor benim bu tatiller.

Vay vay vay vay. İlk mesaj kimin düştü bakalım hemen. Önce arada gelen günaydın mesajlarını okuyalım. Leyla Hanım günaydınlar. Ali Bey tekrardan hoş geldiniz. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz Leyla Hanım. Guten Morgen. Güzel bir günün olsun. Vallahi sağ olsun Ayşegül taktik verdi de onun sayesinde yırttık. Arkadaşlar ben sizi denedim ya, amacım oydu.

Valla ilk Haydar'ın mesajı düştü. Vay be, olaya bak. Haydar, bu performansını günün ilk mesajında da bekliyoruz. He Ali abi, he diyor, he. Biz de beyinsiz gibi inandık sana diyor. Sen hiç karıştırmazsın zaten. Boşuna mikser dedi gel. Yok ya, ben yanlış yapacağım. Ben karıştı. Yok canım, ne mümkün. Ne olamazsın, hayır. Öyle bir şey yok. Unut onu, unut. Öyle bir şey yok Demet. Hadi bugün bir değişiklik yapalım. İkinciye de, ikincinin isteğini de çalalım. Haydar, ne istiyorsun? Yaz gönder gelsin. Hacım, yaz gönder gelsin. Şenol, şimdi burada ne anlatmak istedin? Ha, Prater'desin. İkinci bir yandasın Şenol.

Vallahi yaylalarda ne iyi olur biliyor musun? Vay anasını ya. Aboneliğin fiyatı artacakmış. Her şeye zam arkadaş, bu nedir ya?

Vallahi bu havada yayla ne kadar güzel olur var ya, serin, oh mis, yemyeşil. Bu arada fırsat buldukça hafta sonu Avusturya'da farklı yerleri gezmeye çalışıyorum. Bir gittiğim yere tekrar gitmemeye özen gösteriyorum. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Bizim Avusturya Event sayfamız var. Orada gittiğim yerleri paylaşacağım. Adreslerini de atacağım. Gitmek istediğinizde gidebilin diye. Dün Naturpark Falkenstein'e gittim. Güzeldi. Tabii oraya gitmek için biraz performans, efor sarf etmeniz lazım. Yürüyüşün, yani biraz kondisyonunuzun iyi olması lazım. Yürümeniz lazım. Ama yok, ben yürümeyi sevmiyorum, tembellik yapacağım derseniz, alt tarafta Schwarzau im Gebirge diye bir bölge var. Kasaba, küçük bir kasaba, orada gezebilirsiniz. Bir de onun ilerisinde biraz Raks'a doğru, Rahino Ande Raks var, orası da güzel. Orayı da tavsiye ederim gitmeyenler için. Artık şeyleri geçtik, Hochevant'tır, Mirafelle'dir falan. Oralar standart oldu, klasik artık. Herkesin bildiği yerler.

Ali Bey gidin gidin diyene kadar diyor toplanın beraber gidelim niye demiyorsunuz diyor. Mantıklı. Önce ben bir gezeyim bir bakayım nasıl yerler ondan sonra. Tabii ondan sonra birlikte gidelim diyelim.

Değil mi? Önce analiz yapacağız, gideceğiz, bakacağız nasıl gezilir mi buralar, iyi mi? Ondan sonra cemaati toplayacağız, hadi bakalım diyeceğiz, gezmeye gidiyoruz. Toplayın evde ne var ne yok, piknik yapacağız. Hadi toplan, valla yapalım bir gün ya. Olur, niye olmasın? Salih abla aleyküm selam, hayırlı sabahlar. Hoş geldin Salih abla, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Gürcan, Zuhal, mutlu gününüzde bulunamadım, hayırlı olsun Rabbim. Baş adar etsin. Baş adar ne demek ya Salih abla, ben ilk kez duydum valla. Benim diyor sabah 7 uyumam lazım, ilk mesaj atamam diyor. Bak kaydara bak sen.

Haydar, başkası isteseydi sorardım. Hangi papatya diyor. O kadar çok papatya var ki. Hiray Zerdüş'ten mi istiyorsun mesela? Ankaralı Coşkun bile papatya söylüyor. Hangi papatya yani bu? Ama ben sen hangisini biliyorum. İşe yeni gidiyorum diyor. Motor su kaynattı. Hayda Şenol, sen 5'te işbaşı yapan arkadaşsın ya. Bu saatte işe mi gidilir arkadaş? Aleyküm selam. Işıl günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hacım hacım sen yaz dedi. Oktaycı. Aa bak, hacımdaki centilmenliği görüyor musun ya? Vallahi eşine demiş ki sen yaz demiş ya. Tamam ya. Otomatikman hacım birinci olunca Tülay Hanım da birinci olmuş oluyor. Eşler otomatikman birinci oluyor. Başa kadar etsin, evlilikleri bir ömür boyu sürsün anlamındaymış. Bak Demet hemen sağ olsun yetişti imdada. Vallahi ben ilk kez duydum. Bir ömür boyu mutlu olsun derler diyor. Aynen, bizim orada öyle derler. Bir ömür boyu mutlu olsun derler. Onun kestirmesi öyleymiş. Bak Ramazan Talay'ın da var diyor papatya şarkısı. Onu biliyorum zaten Haydar. Gıcıklığına soruyorum. Maksat gıcıklık olsun ya. Hacım eyvallah, çok büyük jest yaptın vallahi. Helal olsun ha. Vay, Mahmut sezonu açtı. Soyunma sezonunu açtı. Adam çatıda çalışıyor. Normal yani, bu havada soyunmadan nasıl çalışacaksın? Gürcan abi de sezonu açmış olması lazım normalde. Gürcan abi yorgun. Yorgun olduğu için henüz Gürcan abi yok buralarda. Zuhal abla da yok. Onları yok yazdık. Neyse, mazeretleri var.

Çok güzel bir eserdi. Valla güzel, bir hep birlikte dinledik. Şimdi Haydar'ın isteğini çalalım. Ben onun ne istediğini biliyorum tabii ki. İç Anadolu şivesi, söylenişi daha farklı diyor. Papatya mı diyorsun? Bir bakalım Ramazan nasıl söylemiş bunu.

Türkiye'den gelenler şöyle ellerini bir kaldırsın. Bakalım kimler Türkiye'den geldi, sonradan geldi. Bir şey soracağım ona göre. Avusturya'ya gelen, yani şu an Avusturya'da yaşayıp da sonradan gelenler benim gibi. Ben Avusturya'ya geldiğimde kaç yaşındaydım? 22 yaşındaydım. Evet, 22 yaşındaydım. Gençlik yıllarımız. Kimler sonradan geldi? Türkiye'de büyümüş olanlara soracağız. Bakalım kimler biliyor. Papatya şarkısını Haydar sevdiklerine armağan ediyor. Kime armağan ediyor bir bakalım. En başta Onur'a armağan ediyorum diyor. Vay. En başta Onur'a. Vay be. Hiç bana şarkı armağan eden olmadı. Özellikle Haydar hiç bana şarkı armağan etmedi. Vay anasını. Dündar olaya başka bir boyut kazandırdı. Dündar diyor ki, abi diyor, ithal damatlar, ithal gelinler el kaldırsın. Yani %90 öyle muhtemelen. Cem diyor, abi diyor, ben 6 senemi bitirdim. Mekan İstanbul, eyvallah Cem. Abi 23 yaşında geldim diyor. Eyvallah Mahmut. Şimdi niye sordum biliyor musunuz arkadaşlar? Sorma sebebimi söyleyeceğim. Bir saniye, hemen Ramazan Talay'ın papatyasını bir bulalım arada da. Nasıl söylemiş bir bakalım. Bir saniye, hep bahar gözlüm çıkıyor abi burada da ya. Bu mu? Şimdi önce söz verdiklerimizi unutmayalım, oradan devam edelim.

Özlem'le bana da güzel bir şarkı lütfen diyor Sevda Hanım. Gönderirim. Ya bu arada Özlem Hanım da hemşerimmiş. Şenlik'te dedi. Abi dedi. Senin dedi Instagram hesabının sonunda niye 37 var dedi. Yani yaşın olamaz dedi. Dedim yani sağ ol, Allah razı olsun. Yaşlı olduğumu biliyorum zaten. Sen dedi abi dedi kesin bizim oralısın dedi. Sen dedim nerelisin? Meğer Kastamonu'ymuş. Kardeşi var Ersin. Ersin'i de tanıyorum ben. Öyle de bir durum oldu yani. Evet diyor bizim kızlara gelsin diyor. Hadi bakalım sizin kızlara gelsin. Papatyaları salın gitsin artık, serbest bırakın diyor ya. Vallahi bir salın ya, bir rahatlasınlar. Değil mi hacım? 24 yaşındaydım diyor. Vay be. Haydar'ım çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum. Ya görüyorsun bak, Haydar sevdiklerime gelsin dedi. Onur'a gelsin başlaydı. Görüyorsun değil mi? Sevdiklerime dedim ya diyor, sen de içindesin. Süleyman Şimşek hariç herkese. Aa, bir diyor Süleyman Şimşek'i sevmedi. Eyvallah Haydar. Tamer 12 yaşında gelmiş o. Gonca Hanım var. Bayram var. Fatma abla günaydınlar. İyi yayınlar kuzen. Güzel bir hafta diliyoruz diyor. Biz de buradayız. Oo, Ali abinle birlikte dinliyoruz diyor. Fatma abla, Ali abi günaydınlar. Vallahi maşallah her sabah aile boyu dinliyorlar yani. Benim kuzenler İstanbul Ömer'den. Ali abim, Fatma ablam. Güzel bir gününüz olsun inşallah. İstanbul nasıl? Çok sıcak değil değil mi? Salih abla var. Var ya dünler ortalığı karıştırdın ha. İthal damatlar, ithal gelinler el kaldırsın diyor ya. Dur bakalım hazır mıyız? Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta sonunu geride bıraktık diyor. Gürcan abinin mesajı bu arada. Gürcan abi hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayın. Bırakmayıp yanımızda bulunan, telefon ile arayan, mesaj yazan bütün dostlarımıza hepinizden Allah razı olsun, iyi ki varsınız diyor. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Onur kardeşimize, Gürcan abinin kıymetli oğlu Onur. Artık Gürcan abinin bir kızı daha oldu. Aile büyüdü maşallah.

0: Biz de Viyana FM ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Şimdi Şenol'un sesli mesajı var. Hemen yayına vereyim.
1: Günaydın kardeşim tekrardan. Evet evet, normalde öyleydi zaten de. Dün biraz geç eve geldik. Şerafet Nabiler'e gittik. Vallahi saat kaça geliyordu? 3 gibi oradaydık. Sabah yani gece 1 mi 1'e doğru falan, 12.30 1'e doğru kalktık. Geç uyudum. Zaten uyulmuyor. O yüzden hemen gece eve geldim. Zaten dedim ki ben yarın sabah kalkmam, biraz geç giderim. Yazdım adama, saat 9 gibi geleceğim, haberin olsun diye. Bu arada Haydar, sana da helal olsun. Abi, papatya çaldırıyorsun ya. Dikkat et, bu havada yıldırım çarpmasın seni.
0: Bu havada yıldırım mı? Bu havada yıldırımın ne işi var ya? Oo, Ferhat var, Nesrin Hanım var. 13 yaşında gelmiş. Gonca Hanım 19'unda gelmiş. Kızlara gelsin. Demo... Mada gelsin. Mada, hani demo mada gelsin. Nasıl bir şeydir o şerife ya? Demo mada. Demo ya da olsun olur ya. Türkçe mi öğreteyim? Ay. Anlamakta zorluk çektim valla. Emrah günaydınlar kardeşim. Kıymetli abim hoş geldin. Eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Valla günün konusuna da giremedik. Türkiye'de önceden yerli malı haftası olurdu okullarda. Hatırlayanlar mutlaka vardır. Yaşı böyle 35-40 olan herkes hatırlar diye düşünüyorum. Yerli malı haftası. Herkes evinden bir şey getirirdi. Sınıfça, okulca. Yakındaki bir parka, bir işte ormana vesaire komple okul boyu pikniğe gidilirdi. Herkes orada getirdiklerini paylaşırdı. Hep birlikte piknik yapılırdı. Amaç yerli ürünlerini tanıtmak, hem de hep birlikte kaynaşmayı, muhabbeti arttırmak. Okullarda böyle bir uygulama vardı çok eskilerden. Hatırlayanlarınız var mı? Pişman olacağımı bile bile aşık olsaydım. Haydar diyor çarşamba günü saat 12 gibi dikkat etsin diyor. Haydar, saat 12 gibi çarşamba günü dükkandan çıkma kardeşim. Yağmur yağacak. Ben 20'yim bilmem diyor. Hacı maşallah. Ufal da cebime gir, 20'ymiş. Günaydın Müjde abla, hoş geldin. 12 yaşındaydım geldiğimde. Gençlere mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun Önkür ailesine diyor. Sağ olasın Müjde abla.
2: Araba kullanıyordum patron, o yüzden klavye hatası oldu. Mesela Türkçen güzeldir.
0: Şüphemiz yok canım, Türkçenin güzel olduğundan. Ben anlamakta zorluk çektim. Sıkıntı bende, sende değil. Jetonun düşmesi lazımdı. Benim jeton köşeli. Geç düşüyor biraz. Hemen he deyince öyle jeton olmuyor yani. Dur ya, ne gönderelim, ne gönderelim, ne gönderelim. Çalmadıklarımızdan gönderelim.

sevgiyle kalmak yakışır. Hayırdır ya diyor, Haydar abimi tek mi buldunuz? Kalsak koyarım sana, inandırmak için koşsam. Dündar hayırdır sen? Vallahi sen yetişene kadar biz Haydar abini... Birkaç soğuk espri yapan yok mu ya diyor. Hava çok sıcak içeceğiz. Ferhat eyvallah. Soğuk espri lazım arkadaşlar. Abi diyor benim çocuklar 2014'ten 2017'ye kadar Türkiye'de okula gittiler. Biliyorum çok keyifli geçiyordu çocuklara diyor. Hala Türkiye'de yapılıyor mu bilmiyorum bu yerli malı haftası. Bizim zamanımızda vardı. Şerifem kurban olduğum...

Halal abimin gözü görmüyor, bilmiyor mu sen diyor. Yazdıklarını iki kere oku da öyle gönder. Sonra heceliyor falan. Ya işte yaşlılık belirtileri bunlar ya. Müjde abla da hatırlıyormuş. Yerli malı haftası. Yerli malı, yurdun malı. Halit'e de demiştim bir kere. Yapacağımız organizasyonlardan bir tanesi. İleride Allah nasip ederse, ömrümüz yeterse, Halit otobüsü ayarlayacak. Dolduracağız insanları bir yandan. Piknik yapmaya götüreceğiz. O Hohevant'ın yukarılarında, arka taraflarında çok güzel yerler var. Piknik turu abi. Böyle bir proje. Yıllardır var. Hala uygulayamadık. İnşallah günün birinde uygularız.

0: 18 yaşa kadar ömür sayarım.
1: Şimdi şuradan devam edelim. Şuradan bir tane gönderelim abi. Da hangisini gönderelim? Vallahi o kadar çok listemiz açık ki. Da şuradan başka bir şey göndereceğim. Uzun zamandır dinlemediklerimizden olsun. Bakalım bakalım bakalım. Aha da şunu buldum. Şunu göndereceğim. Yüklemeyi yaptık. Yayına da verelim şöyle. Gelsin. Şöyle veremedik. Niye veremedik? Nasıl veremedik? Hiç soruyor musunuz? Yok, niye soracaksınız? Çünkü bilmiyoruz ki sorasınız. Şimdi oldu. Tabii tatile gittik geldik ya, elimizin hızı bozulmuş. Ayarlar biraz geliştirmemiz lazım kendimizi. Yo, ben bunu çekmemiştim ya. Bu niye, nereden geldi? Hayda.

Arkadaşlar bu arada sizlere bir tavsiyede bulunacağım. Bu sıcak havalarda arabanızda powerbank, çakmak, parfüm, deodorant gibi patlayıcı ve yanıcı maddeleri özellikle işte koltuk üstünde, torpidoda, ön tarafta, konsolda vesaire bırakmayın. Patlayabilir. Aşırı sıcaklardan dolayı patlayabilir. Haberiniz olsun. Powerbanklar, çakmaklar, parfümler, deodorantlar, kolonya bile patlayabilir. Yanıcı olabilir. O yüzden dikkat edelim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama gene de hatırlatmakta fayda var.

bu sıcaklarda çay harareti alır mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Çay harareti alıyor mu? Çay içtiniz mi? Denediniz mi? Çaydan geçtiniz mi? Çay harareti alır mı? Bakalım. Çay kimlerin hararetini alıyor? Çay benim hararetimi alıyor mesela bu sıcakta. Çaysız olmaz. Yorgunum, artık bu son değil. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ali Bey hoş geldiniz. Merve Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ali Kılınç abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Gölhisar'a sevgiler, selamlar. Güzel bir günün olsun. Okullarda devam ediyormuş. Yapılıyor ama okulda diyor, yerli mal haftası. Aynen, yerli mal haftasında herkes eline bir meyve aldı, bir şiir okudu. Ben de son dakika şiiri unuttum ve demiştim ki armudun iyisin dayım gibi ayılar yer. Bütün okul yerlere yatmıştı gülmekten. Eyvallah Nihal Hanım, güzel bir anı. Ben de sonradan geldim Avusturya'ya diyor. Kamera Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, güzel bir günün olsun. Yerli malı yurdun malı, herkes bunu hatırlamalı. Eyvallah bayram. Çay harareti alır mı arkadaşlar? Sordum bakalım, günün sorusu olsun. Çay harareti alır mı? Günaydın Ali abim, iyi yayınlar diliyorum. Abi yanıyoruz diyor ya, bu sıcaklar ne böyle? Şu an daha depodayım, burası serin ama bir yarım saate çıkacağım. Akşama kadar dışarıda olacağım. Dışarıda çalışanlara Allah sabır versin. Çok zor gerçekten çalışmak diyor. Aynen. Dışarıda çalışanlara Allah yardımcısı olsun. Almıyor diyor. Çay harareti almıyor. Sıcakta içilmiyor diyor. Allah Allah. Çay hiç aramıyorum ama alıyor diyorlar diyor. Suat, çay harareti alır ya. Hangi çaydan bahsediyoruz diyor Tamer. Vallahi bilmiyorum. Hangi çayı anladığınıza bağlı. Çay harareti alır mı arkadaşlar? Ben alır diyorum. Soru basit. Çay harareti alır mı almaz mı? Çay hararetiniz alıyor mu? Alır ya da almaz yazın. Bu sıcaklarda çay harareti alır mı? Bir çay severi olarak her havada içerim. Sıcakta da aynen harareti alıyor diyor Kadir Hanım. Eyvallah, afiyet olsun, aynen. Çaycıyız. Çay harareti alır diye büyüdük yıllarca. Çaysız olmaz diyor Ayşe Hanım. Bence almıyor sıcak çay diyor. Allah Allah. Sıcak çay almayabilir, soğuk çay lazım. Yani çayın soğuduğu var. Ice tea. Hibiskus ice tea. Yani Pindrix de bir ice tea yani bu arada arkadaşlar yani. Hatırlatayım. Ferhat 54 işi çözdü. Her sokak lambasında. Vallahi Ferhat işi çözdün, aynen öyle. Çay harareti alır mı almaz mı? Ben alır diyorum. Sadık alır diyor. Ayten Hanım alır diyor. Gibi buz gibi Pindrix varken diyor çay mı içilir? Pindrix de soğuk bir çay ya. Kemal midir? Ama var ya, ne gidiyor bu soğukta Pindrix var ya. Aba, bir de böyle buz gibi olacak. Şimdi dolaba gideyim de bir tane alayım.

Tiryakisiz çayın. Bir daha deneyin. Çay için hararet alıyor mu almıyor mu bir bakın ya. Valla ben içerim abi diyorsun. Sıcak, soğuk fark etmez. Çay vazgeçilmez. Hele de sıcak yaz akşamlarını çayla taşlandırıyorsun. Süper oluyor. Her iki çay da alır hararet et değil mi? Valla Demet biliyor bu işi. Yapıyor bu sporu. Dün Vanlı ile test ettik almıyor. Bu saçmalık dedi. İç terletiyor dedi. Allah Allah Vanlı öyle mi dedi. Yani şöyle o zaman Şerife, siz Türkan'la yanlış çayı içmişsiniz. Pindirix içeydiniz öyle olmazdı. Önce terletse de sonra alır harareti diyor Murat abi değil mi? Bak biliyor bu işi. Melek Hanım günaydınlar. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. Çay candır diyor Melek Hanım. Ya ne de olsa işte Demet'in arkadaşı yani. Demet'in arkadaşı olacak, çayı sevmeyecek. Yok canım, mümkün değil. Karadeniz'deki çaylar alır diyor. Buz gibidir. Dereler falan bu içtiğimiz çaylar değil. Çözdü işi Ferhat, çözdü. Oo, mesela Sapanca'da ormanın içinde çayın içine atacaksın kamsal adresini. Ya şimdi çayın içine derken bardağın içine kamp sandalyesi mi koyuyorsun? Ne yapıyorsun Ferhat? Çayın içine kamp sandalyesi koyuyor ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çayın içine kamp sandalyesi. Bah bah bah bah bah. Sığmaz ki ya kamp sandalyesi çay. Yok.

0: Yerli malı haftası çok güzeldi diyor. Mısır patlağı, portakal, fıstık, fındık. Köyde benim çocukluğumda bu büyük kola şişeleri yoktu diyor. Küçük şişeler ondan vardı. Değil mi? Eskiden yokluk vardı ya. Böyle çok çeşit yoktu eskiden. Isparta Ayşe o zamanlar öyleydi. Vallahi Kemal müdürüm yapıyor bu sporu ya.
1: Patron arada Türkan'a da pin gidiyormuş ama pin drinks. Bu ara onda da bitmiş. Bende de yok. Yok yani. O yüzden inşallah alırsak bir de onu test edeceğiz.
0: Vallahi Kornoyburg'da bin tatlı var. İstemediğin kadar. Evinizin dibinde alın yani oradan artık. Ama Türkan şanslı. Vallahi kocasının çalıştığı dükkanda artık kocaman bir pin drinks dolabı var. Pin drinks satıyorlar yani. Öyle de bir durum var. Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü, ayın karanlık yüzü. Yerli mal haftasını çok severdim. Hala devam ediyor Türkiye'de. Bak ben bilmiyordum, devam ediyormuş hala. Meleğim gelmiş, hoş gelmiş. Aynen, çay candır. Yaz tatili gelince birlikte ağaç örenimizde birlikte içeriz inşallah diyor. Meleğe diyor. İnşallah, hadi bakalım. İzinlerinizi ona göre denk getirirsiniz artık. Vallahi ben Ferhat'ın söylediği şeye takıldım. Ferhat dedi ki çayın içine dedi atacaksın dedi sandalyeni, kamp sandalyeni. Oh dedi mis. Abi çayın içine kamp sandalyesini nasıl atıyorsun ya? Bardağın içine kamp sandalyesi sığar mı? Bir de sıcak, nasıl ayağını sokacaksın? Bak. Salih abla diyor ki çaya ayaklarını sokacaksın. Çaya ayaklarını nasıl sokacaksın Salih abla ya? Bardağa sığar mı ayaklar Salih abla? Sessiz aldım dünyayı. Vallahi bu nedir ya? Şimdi diyor Aziz'le 10 bardak içtik daha da terledik diyor. Siz içmeyi becerememişsiniz o yüzden terliyorsunuz. Ben olaydım orada, ben içeydim. Hepimizin harareti giderdi işte Haydar. Aziz az iç biraz ya. Az iç Aziz ya. Aziz ama pindirinks içer. Başka bir şey içmez. Baktı olacak gibi değil. Çayı değiştir demen. Pindirinks çayına geçecek oradan. Soğuk çay. Ben o gün bugün Leyla. Biz diyor başka çaya bakalım. Başka çay mı var ya? Çay bir tanedir. Çay candır. Kurban verdim. Vallahi Ferhat dediğini yapmış. Çayın içine kamp sandalyesini koymuş ama nasıl oldu bu? Çay sıcak, kamp sandalyesi koyuyor baba. Uçmayı öğrendim. Kanatlarım varmış meğer. O değil de Ferhat, o arabaya hasta oluyorum ben. Çok sevdiğim arabalar bu arabalar. Türkiye'de ne diyorlardı bunlara? Bir adı vardı. Hele Nissan'lara bayılırdım önceden. Nissan'lar süperdi. Ford'u, Toyota'su falan da var ama Nissan benim favorimdi. Denizin nerede? Sanırım bu çay diyor başka çay. Başka çaydan bahsediyoruz bu durumda değil mi? Evet aynen, başka çaydan bahsediyoruz Melek Hanım. Çok sevdim çok. Sen sebebi... Ferhat orada balık da tutar diyor Tamer. Tabii Ferhat balık da tutuyor ama ben şimdi çözmeye çalışıyorum. Nasıl ayaklarını sokacak diye. Çok sevdim çok. Sen sevemiyorsun ya kim? Günaydınlar Ali Bey, biz de kahvaltıda sizi dinliyoruz. Çay eşliğinde sevgiler saygılar olsun İstanbul'dan diyor. Gül Hanım geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günü olsun. Yavuz hoş geldin, günaydın, iyi yayınlar, hoş gelmişsin diyor. Eyvallah Yavuz, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Bardağın içine sandalye Temu'dan aldıysa olur abi diyor, koyabilir diyor. O kadar küçük geliyor ki reklamlarda görüyoruz diyor. Onlar hep yapay zeka işi be Suat, vallahi inanma öyle şeylere. Kliması var, buzdolabı.

misindir. Çay harareti alır arkadaşlar ama o çay bizim içtiğimiz çay değil tabii ki. Allah'tan Türkiye'de akarsuların küçüğüne çay derler. İşte bazı yerlerde dere derler. Çay böyle biraz daha seyrek olur. Çok yüksek derin olmaz. Derinliği böyle işte 10-15-20 santim. Çok, çok akıntı olmaz. Sakindir biraz daha. Bu tür nehirlere, akarsulara çay derler Türkiye'de. O çaya girdiğiniz zaman, ayaklarınızı soktuğunuz zaman vallahi hararetiniz alır. Dün ben öyle yaptım. Soktum ayaklarımı. Oo, mis gibi yıkadım. Elimi yüzümü yıkadım. Hararetimi aldı. Hiçbir şey kalmadı. O çay içtiğimiz çay değil. Yani çay harareti alır derken içtiğimiz çayı kastetmemiş büyüklerimiz. Böyle bir yanlış anlaşılma var. Düzeltelim. Bilenler biliyor zaten. Bilenler yazmışlar. Oo, maşallah çok kalabalık orası. İstanbul'a da sevgiler, selamlar olsun. Kaç kişi saydım ya? 2, 4, 6, 8, 9 kişi. İstanbul'da bizleri dinleyen Gül Hanım'a ve orada bulunan bütün arkadaşlara güzel bir gün diliyorum. Afiyet olsun. İstanbul'dakiler şanslı şu anda ya. Hava sıcaklığı 30 derece civarında herhalde. Ama bu sıcaklar Avrupa'dan Türkiye'ye doğru da gidecek yakında. Bilginiz olsun. Bu arada İstanbul Çengelköy. Aydın abi neredesin ya? Bizim semt İstanbul'da. Çengelköylüyüz bu arada. Bu çay sizin çay mı bizim çay mı? Vallahi bu çay dere olan, akarsu olan çay. Ferhat'ın yaptığı en güzeli. Çaya gideceksin abi. Kamp sandalyeni koyacaksın. Ayaklarının içine sokacaksın. Oh mis. Vallahi kamp sandalyesi alacağım Adil. Acil olarak. Abi akan çaya ayaklarını sokacaksın. Eline de çay bardağını alacaksın. Çivi çivi söker hesabı, keyfine bakacaksın diyor. İşin formülü bu. İkisi de harareti alır diyor. Çok mantıklı Demet. Vallahi sizin oralarda çok yer var böyle Demet yalnız. Yani Niederösterreich'te oturanlar çok şanslı. Aşağı Avusturya. Abi çok güzel yerler var. Salzburg'da oturanlar da çok şanslı bu arada. Çok güzel göller var. Seyrek olan göller var. Çok sığ olan. Viyana'nın etrafında bir şey yok. Yani biz en az bir saat arabayla gitmemiz lazım. İşte Wiener Neustadt bölgesinde oturanlar, o civarda oturanlar 10 dakika, 15 dakikaya çok güzel manzaralı, dereli, akarsulu yerlere gidebiliyorlar. Aynı şekilde Salzburg ve çevresinde oturanlar için de çok güzel yerler var. Tabii gezmeyi sevenlere. Şimdi gezmeyi sevmeyen adama biz ne anlatsak boş.

Salih abla da işe erken uyananlar deredeki diyor çaya ayaklarını sokacaksın diyor. Oo, Salih abla biliyorsun bu işi. Bizim Kastamonu'da da Batı Karadeniz bölgesinde muhtemelen Karadeniz'in genelinde böyle çaylar, dereler çok fazladır. İç Anadolu'da tabii biraz daha az, zor ihtimal yani.

Vallahi o konuda biz Wels'te oturanlar da çok şanslıyız diyor. Gölden nehre, çaylara kadar hepsi var. Gerçekten o bölge, Linz, Salzburg, çok sayıda göller var ya. Müthiş. Çok çok iyi. Viyana o yönden kısır. Bir de Viyana'da yeni bir yer keşfedildiğinde paylaşılmaya da gelmiyor arkadaş. Yeni yer buldun diyelim ki, paylaştın. Haftaya bir bakıyorsun, ana baba günü, curcuna. Adım atacak yer bulamıyorsun. O yüzden paylaşmaya da gelmiyor. Bu gördüğün suda 20 saniyeden fazla durulmuyor diyor. Kemal müdürüm göndermiş. Almzi. Vallahi Kemal, ben gelirim 30 saniye dururum. Hadi bakalım, ben 30 saniye duracağımı iddia ediyorum. İç Anadolu'ya o yüzden bozgır derler, çok yoktur diyor dere çayı falan. Aynen, İç Anadolu kurak bir bölge. Ternis'te kocaman dere yatağı var. Benim eve de yakın, yürüyerek 10 dakika falan. Buralar iyi o konuda diyor. Demet aynen, o taraflar şanslı, o tarafta oturanlar. Çaylar yaz ve kış buz gibidir. İçine içecekleri kavun, karpuzu koyarlar hep diyor, değil mi? Bir de öyle bir şey var. Ben de pindirik soğuttum dün. Ama videosunu çekmeyi unuttum. Nasıl yapacağız?

aşk yoksa. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. İsmimi okumazsan sevinirim abi diyor. Tamam, okumayız, sıkıntı yok. Hayat geçiyor. Sabahları millet klimayı kapatmaya çalışıyor. Biz mont arıyoruz Niğde'de diyor. Öğlen 35 derece. Ama diyor sabah sanki buzdolabının içinde uyanıyoruz gibime geliyor diyor. Niğde'nin yazı bile üşüyerek başladı. Niğde'li var mı Niğde? Niğde'den yazmış Türkiye numarası. Var mı Niğde'li? Sabah diyor buzdolabının içinde uyanıyoruz sanki diyor. Bak ya. Ben çekeceğim pindiriksiz suda. Çek hacım ya, valla ben nasıl olduğunu unuttum. Nasıl böyle bir hata yaptım. Normalde yapmazdım öyle bir şey ama. Bazen işte insan unutuyor, olabiliyor bazen. Normalde dediğin gibi karpuz kabuğunu atacağın için, oh mis.

Aksaray eskiden Niğde'ye bağlı diyor. Hava sıcaklığı hemen hemen aynı. Vallahi öyle diyor. Niğde'de sabah sanki diyor buzdolabından çıkmış gibi uyanıyoruz diyor. Ne kadar güzel ya. Yorgansız yatmıyorsunuz demek ki. Günaydın, hayırlı bir hafta diliyorum. Zeki Hoca geldi, hoş geldi. Zeki Hocam neredesin sen ya? Neredesin sen? Sesin soluğun çıkmıyor be adır.

Yarın soracağız, izincileri soracağız. Kim nereye gidiyor, ne zaman gidiyor? Malum izin sezonu açıldı. Bugün alıştırmalık, tadımlık bir program yaptık. Ben de bir haftanın sonunda tekrardan konsantre olayım radyoya. Böyle hafif tempoda. Kimler an itibariyle kulak veriyor sesimde? Hızlıca bir bakalım. Kimler burada? Gönderin gönderin emojiler gelsin. Veda emojileri gelsin. Güneş gönderin, güneş gönderin. Gelsin güneş emojileri gelsin. Yukarıdan aşağı WhatsApp'ı yemyeşil yapalım. Yemyeşili bir WhatsApp istiyorum. Hem yoklama yapmış olacağız. Kimler burada? Kimler sesime kulak veriyor?

Zeki Hoca dinleniyormuş biraz ama hep Viyan FM dinliyor. Sıkıntı yok diyor. Çok teşekkür ediyoruz Zeki Hocam. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Sessiz dinleyenler kervanından. Gülşadi abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta diliyor. Sağ olasın abla. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş, Niğde, Nevşehir. İkisi de benim memleketim diyor. Eyvallah abla. Yolun açık olsun hacım. Hacım herhalde yine Niğde Österay taraflarında.

Selam, hayırlı yayınlar. Viyana'dan Burak. Burak hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Viyana'dan bizlere kulak veriyor. Burak, her zaman bekliyoruz vaktin oldukça. Gönder gönder gelsin emojiler. Güneş emojisi istiyorum bugün. Oo, Gülşadi abla, radyo açık. Ben diyor sebzeleri suladım. Hadi bakalım, Şerafettin abime de selamlar olsun. Çalışıyor maşallah. Artık başka bir yayına Demet. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. İsmail günaydınlar kardeşim. İsmail Koçar, güp güzel mus mutlu bir günün olsun İsmail. Abi güneşe doyduk yeter ya. D vitamini, D vitamini, öyle demeyin.

Beytullah günaydın kardeşim, güzel bir günün olsun. Dere kenarında ağaca salıngaç yapacaksın diyor. Dereye doğru sallanacaksın. Suyun üstüne diyor, süper olur diyor. Vallahi o Gülşah. Salih ablayı görüyor musunuz? Vallahi helal olsun. Biliyor. Emine Erdatlı teşekkür ediyorum abla, sağ olasın, güzel bir günün olsun. Onur eyvallah kardeşim. Nihal Hanım teşekkür ediyorum. Ispartalı Ayşe teşekkürler. Kader Hanım çok teşekkür ediyorum. Ayten Hanım teşekkürler. Süpersiniz. Yavuz teşekkürler. Şengül Hanım teşekkürler. Nesrin Hanım teşekkürler. Gonca Hanım teşekkür ediyorum. WhatsApp o kadar hareketli ki kıpır kıpır durmuyor yerinde. Mesajların sırası 2'de bir oynuyor. Aşağı yukarı gidiyor. Vay, afiyet olsun. Balkonda kahve keyfi. Çok şükür yaz geldi de sabah kahvesini balkonda içebiliyoruz diyor Zeki Hocam. Değil mi? Önceden Avusturya'da yeni sene başlarken yazılırdı gazetelerde. Bu sene 28 gün güneş göreceğiz, 25 gün güneş göreceğiz. 30'un üstüne çıktı mı süper geçecek derlerdi. O yüzden Almanlar, Avusturyalılar, bu Avrupa'nın iç bölgesi, Avrupa'nın iç anası, iç Avrupa, tatil için hep Türkiye'ye ya da Akdeniz'e giderdi biliyorsunuz. Sıcaklar bu şekilde devam ederse özellikle Avusturyalıların, Almanların artık eskisi kadar güneşe ihtiyacı kalmayacak. Ülkelerinde kalacaklar. Şenur Hanım, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Tirol. Suat eyvallah, sağ olasın, güzel bir günün olsun. Bahar çok teşekkür ediyorum. Melek Hanım teşekkür ediyorum. Burdurlu Mehmet teşekkürler. Emrah teşekkürler. Emrah Karateke eyvallah kardeşim. Mahmut teşekkürler. Kemal teşekkürler. Kemal müdürüm. Gülşadi abla teşekkür ederim. Şarkıya gel ya. Şerife müdürem teşekkür ediyorum. Murat abi, Murat Erdatlı teşekkürler. Emine Altıntaş teşekkürler abla. Tamer eyvallah. Tamer'de yağmur var, güneş yok. Raşit eyvallah, dankişön. Dur şuradan Raşit'in şu şarkıyı bir dinletecektim azıcık ya. Bir dinleteyim, azıcık bir şey dinleteyim. Unuturum yoksa ben bunu. Dur ileri alayım.

Raşit, bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şarkıdır bu ya? Çok enteresan bu. Vallahi. Neyse. Bir dahakinde baştan dinler, yorum yaparız ona göre. Işıl teşekkürler, Merve Hanım teşekkürler, Gülşadi abla teşekkür ediyorum. Tülay Hanım teşekkür ediyorum. Şengül Hanım teşekkürler. Her zamanki gibi güzel bir yayındı diyor. Eyvallah. Arkadaşlar, değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısı ile hizmetinizde. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Animo Eczanesi Wallensteinstrasse 61 20. Viyana'da. Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz reçetesiz bütün ilaçlarda %10 indirim var. Bowl Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Kun Kargo, Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme, yakında Pindinix'leri gene getiriyor Kun Kargo. Çok teşekkür ediyoruz Serhat ve Erdoğan kardeşlerime. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Gürbey Çorbacısı Restoran 10. Viyana'da, Viyana'nın çorbacısı Kuellenstrasse 100 numarada. Gitmeyenlere şiddetle tavsiye ederim. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Mobilya almadan önce, evinize eşya almadan önce Roto Home ve Roto Möbel'e uğramayı unutmayın. Roto Home'da birçok ürün Türkiye'den çok daha uygun fiyatlara satılıyor. Bilginiz olsun. 11. Viyana Simmering Abstrasya 99. Bu arada mega süpermarketlerde karpuz serinleten, yazın yaz meyvelerinden en önemlilerinden biri karpuz, 99 sent arkadaşlar. Domates 99 sent, salkım domates. İndirimler devam ediyor. Mega süpermarketler Viyana'da 4 şube ve 1 toptancı. Çok yakında 5. şubesinde 20. Viyana'da açacak. Hatırlatmış olalım ve vedamızı gerçekleştirelim. İbrahim Elden birazdan canlı canlı Viyana FM'de sizlerle birlikte, biz de onun 3-4 dakikasını yemiş bulunmaktayız. Artık idare edecek, yapacak bir şey yok. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Aslında çok güzel bir şarkıyla başladık. Dillere düşeceğiz seninle. Yani enerjimizi yükselten bir şarkı oldu. Günaydın Guten Morgen. Gençlik, şöyle bir özlem giderelim ya. Hafta sonu ne yaptınız, ne yediniz, ne içtiniz? Bu kadar sıcak Avrupa. Günaydın herkes, hoş geldi. Ben İbrahim Elden, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Sizlerle heyecanlı şarkılar eşliğinde radyo programına başlıyoruz. Merak etmeyin, bugün İbrahim Elden klima görevi. Yani bugün sizi serinleteceğim. Bugün kalbim çok soğuk. O yüzden böyle ruhumuz, kalbimiz çok soğuk bir ruh haliyle size sesleneceğim. Evet, İbrahim Elden bugün çok soğukkanlı. Buz gibi bir yayına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi kendimi bugün Pindrinks gibi hissediyorum. Sıfır şeker. Vegan içecek. Pindrinks gibi hissediyorum. Şekersiz ve glutensiz bir ruh halim var bu sabah. Ama tadı siz vereceksiniz bana. Çok iyi. Hadi bakalım benim tatlandırıcılarım, gelin bakalım. Bana bugün biraz şekeri, tatlandırıcıyı, renklendiriciyi sizler vereceksiniz. Bakalım ilk tatlandırıcıyı kim verecek? İlk tatlı mesaj kimden gelecek derken... Ayten Tuna İstanbul. Bom, hafta sonu nasıl geçti demiş. Güzelim, çok güzel geçti. Senin nasıl geçti kız? Zamanı... Ayten güzel enerjisi var ya. Çok böyle pozitif. Ayten'le yüz yüze geldiğimiz gün... tanıştık bir gün işte AVM'de falan... 5 yıldır böyle takip ediyor. Hayat enerjisi çok güzel, çok iyi bir insan. Onu da çok sevdim. Ayten'e de bir günaydın diyelim. Benim aynı zamanda komşum ya. Allah'ım ne güzel komşularım var. Saliha hoş geldin. Muhammed, Cansel. Cansel ta 14 yıl önceki kız arkadaşım bile dinliyor radyoyu. Olan eskiler, yeniler. Cansel güzel kızdı ama o zamanlar tabii ki benim biraz daha böyle dikkat etmem gereken bir ruh hali vardı ama o zamanlar... Çok çok dikkat etmiyordum bu aşk olaylarına ya. Olsun canım sağ olsun, yapacak bir şey yok. O zaman onu gerektiriyordu. İbocuğum günaydın, seni dinliyorum. Uzun bir zamandan sonra demiş. Bayağı bir uzun zaman. Evlendim ayrıldım. Bayağı bir uzun zaman olmuş yani. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hala aynı güzelliğindesin ya. Aa süpersin. Ama tabii bu görüşeceğiz anlamına gelmez. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Hollanda'dan bizim Ayşe her zaman bizi dinler ve dinletir. Bize buzlu buzlu güzel bir mesaj yollamış. Hadi bugün soğuk olalım lütfen birbirimize. Bana bugün soğuk davranmanızı istiyorum. WhatsApp'tan şöyle buz gibi mesajlarınızı istiyorum. Ve soğuk konuşalım birbirimizle. Aşırı sıcak çünkü dışarısı. +43 660 130 19 79 Hollanda'dan Ayşe arabasında dinliyor. Günaydın demiş. Canikom hoş geldin. Guten Morgen. Vay benim kral abim Murat Erdatlım. Murat Erdatlım çok tatlım. Hoş geldin kral. Sendeki şu yakışıklılık bende olacak var ya, Viyana'da sokağa çıkmam, sokağa. Bahar diyor ki günaydın İbocuğum, ben de sana soğuk bir kahve hazırlayayım bugün demiş. Çok teşekkürler, eline sağlık. Kübra Nur geldi, günaydın. Esen'le beraber dinliyor. Pınar'ın selam var Bahçeşehir'den. Aleyküm selam, sen de Pınar'a selam söyle. İbocuğum seni dinliyorum. Guten Morgen demiş. Nuray ablam da geldi. Southside Piercing. Günaydın ablacığım, nasılsın? Hoş geldin. Southside Piercing Nuray ablamız. İbom günaydın diyor. Günaydın. Bendeki değişiklik. Sevgili Ebru geldi. Günaydın Ebru, nasılsın? Bir rol yapmak bana yakışmaz. Dilerim anlarsın, umarım ayrılır. Bu arada bizi kim nerede dinliyorsa numarasının sonu 84. Ebru bizi kim aracılığıyla dinliyorsun lütfen yazarsan sevinirim. Aa bir sen geldi, Nilay gelmiş. Teşekkürler İbocuğum. Instagram'ında gördüm, linke tıkladım hemen geldim diyor. Evet ya, bu Instagram'da paylaşım yapıyorum. Çok etkili oluyor WhatsApp'tan falan da. Teşekkürler papatyacığım, hoş geldin. Günaydın Elden, ben de sana soğuk bir mesaj göndermek istiyorum. Bugün çok sıcak çünkü. Evet beni bugün lütfen soğuk davranın bana. Bugün dışarısı o kadar sıcak ki sizden sadece soğuk mesaj istiyorum ne olur. Bugün herkesin bana soğuk davranmasını istiyorum. Yanıyoruz burada İbocuğum demiş. Yanıyoruz. Yanıyorsun Şengül Hanım. Vallahi Viyana o kadar sıcak ki, aşırı sıcak. O yüzden hafta sonu Viyana'da değildim yani.
1: Kendine göre haklısın. Adımı...
0: İstek bir parçam var demiş. Olur mu? Günaydın. Tabii olur. Önce isminizi yazın. Bizi nereden dinliyorsunuz? Numarasının sonu 78 ile biten dinleyicimiz.
1: Kendine göre haklısın.
0: Arkadaşlar yeni gelenleri bir kaydeder misiniz? Haftaya güzel başlayalım. Hiç ikili diyaloğa girmek istemiyorum sizinle. Yeni gelenleri kaydedelim. İşimize bakalım. Hafta sonu tatilinizi yaptınız, yediniz, içtiniz. Abi şu yeni gelen mesajları kaydedelim. Bir aya bırakmayın. Bakın numarasının sonu 84, 78. Bunları kaydedelim de. Kimseyle kötü olmak istemiyorum. Vallahi aşırı soğuk davranıyorum bugün hepinize. Bugün çok sıcak çünkü. Birbirimizi idare edelim. Günaydın İbrahim Hocam. Dublaj Akademi'den Cumartesi grubundan demiş. Ah ne güzel. Evet ya, Cumartesi sınıfına dedim ki beni Pazartesi dinleyin dedim. Arkadaşlar hemen dinlemeye baş. Hemen arkadaşları da bir yoklasana sevgili Ebru. Arkadaşlar radyomuza WhatsApp'tan mesaj gönderen herkese bir kez daha günaydın diyelim. Cumartesi dublaj okulu, Ebru Hanım da aramızda, hoş geldin. Diğer arkadaşlarımızı da hemen aşılayalım lütfen.

Parça demiş Zekiye Hanım için demiş. Günaydın Zekiye Hanım'a da iyi sabahlar dileyelim. Benden sonra. Ne yaptınız? Nasıl geçti? Havuzlar, denizler hep gördüm storylerinizde var ya. Aşırı kıskandım ya. Ben de ayağımı suya sokamadım. Gerçekten sokamadım yani. Çünkü çok çalışıyorum. Hafta yani ne günüm belli, ne gündüzüm, ne gecem. Yazın hep çalışıyorum. Dublaja gidiyorum, seslendirme işte. Dün gece işte bu.

yanarım diye. Yok anacığım yok. Mutluluk gitmiş bizden. Bana şey dediler, İbrahim'cim 2 saat boyunca dolunayı izlersen işte sabah hiç ummadığın kişiden mesaj alacaksın. Hayatının aşkını bulacaksın, çok mutlu olacaksın. Hadi en iyi arkadaşını radyoya çağır. En iyi arkadaşını radyoya davet eden bir dinleyicimi ben de havuza davet edeceğim. Hem de 2 kişilik. Hadi bakalım. Bugün bir arkadaşımız 2 kişilik havuza giriş vereceğim size. Ataköy Marina'dan. Haberiniz olsun. Biraz insanlardan uzaklaşmam lazım demiş. Ya canın sağ olsun Ayşe ya, aman.

0: Arbaytibo, sen hep Arbaytibo. Ah be, İbrahim Elden sürekli çalışıyor. Yazık o çocuğa ya. Tülay Hanım hoş geldiniz Viyana'dan. 22. Viyana. Guten Morgen diyorum. Gününüz güzel geçsin. Çok sıcak abim ya. Çok sıcak. Bahçede esiyor ki anlatamam demiş. Tavuklar bahçemde... Tavuk mu? Aba bu sıcakta tavuklar bile... Yemin ediyorum pişer be. Tavukları gezdireyim derken tavukları çevirme yapma. Çok iyi ya. Tülay Hanım hoş geldiniz. İbocuğum havuzlu bir evim olsaydı sabahtan akşama kadar girerdimmiş. Gerek yok ki havuzlu eve. Belirli bir rakam öde havuza git. Söyle. 1700 euro demiş.
1: Sevgime layık olmayan insanların olur. Sevme olur mu?
0: Dün demiş sevimli patileri hayvan barınağında etkinliğim vardı demiş Nuray abla. Southside Piercing ve aynı zamanda çok güzel geçti. 1700 euro bağış oldu demiş. Ah ne kadar güzel ya. Sevimli patilere desteklerinden dolayı Southside Piercing Stuttgart Nuray ablamı tebrik ediyorum. Adım Burak Viyana'da 22. Viyana'dan. Burak hoş geldin kral. Arkadaşlar Burak'ı kaydedelim. Ebru'yu kaydedelim. Aslen Hataylıyım demiş. Ah be Hatay'ı çok seviyorum ya. Gerçekten. Kıymetli dinleyenlerimiz Avrupa'daki yayınım Relax. Biliyorsunuz doğal bir yayın yapıyoruz. Tamamen goy goy sohbet içerikli. Ben tarza göre radyo yayını yapıyorum. Mesela bugünkü formatımız bunu gerektiriyor. Ve bunun sohbetini yapıyoruz. Bilginiz olsun. Sıradaki parça Hülya Aydemir, Can ablama gelsin demiş ve aynı zamanda tüm dinleyenlere gelsin güzel şarkı. Hülya Aydemir, Can ablama gelsin ve bir de tüm dinleyenlere demiş sevgili Tülay Hanım güzel şarkıları size de armağan edelim. Tavukları bu sıcakta çok dışarıda gezdirmeyin. Farkında olmadan tavuklar valla pişebilir yani bu sıcakta. Sevgili Zeki hocamıza da günaydın dileklerimizi iletelim. İyi sabahlar diliyor. Sıradaki bütün güzel şarkılar çalışıyor aynı zamanda demiş. Tüm arkadaşlarıma da gelsin. Günaydın İbrahim Elden. Zeki Hanım günaydın. Ben sevgilimi radyoya davet ettim demiş. Ay ne romantik. Vallahi Zeki Hanım süpersiniz. O da sizi dinliyor. Sıradaki bütün güzel şarkıyı özellikle kendisine armağan ediyorum. Allah'ım bu güzel yayın ne romantik bir yayın oldu. Şu anda çalışıyor aynı zamanda da sizi dinliyor demiş. Ne kadar güzel. Zeki Hoca ben demiş. Zeki Hocam hoş geldiniz. Ne kadar güzel ya herkes sevdiğine şarkılar yolluyor. Aşkına şarkılar yolluyor. Aşkımın canı şarkı çekmiş. Oy ben öyleyim. Tülay çok teşekkürler. Viyana'dan Özge diyor ki günaydın Elden. O kadar Viyana'ya geldin. Sana Instagram'dan çok yazdım ama bir kahve içmeyi çok gördün demiş. Ya Özge Allah'ını seviyorsan şimdi radyoda bir şey söyleyeceğim. İstanbul'dan Viyana'ya geliyorum. 59 tane ya da 62 tane story paylaşıyorum. Ondan sonra tam böyle havalimanından fotoğraflar artık dönüyorum. Videosu atıyorum, uçaktayım. Bana Özge yazmış. Selam İbrahim, gittin mi? Ya bırakın bu ayak işlerini ya, bana yapmayın ya. Ben hiç sevmem abi bu işleri, bana yapmayın. Vallahi bugün soğuk su gibiyim. Bugün bir havuzu buzla doldurulmuş ruh halim var. O yüzden kesinlikle bugün yayına siz de soğuk davranın. Bugün herkesten soğuk mesajlar istiyorum. Dışarısı çok sıcak zaten. Lütfen bana soğuk davranın bugün. Kim? İyi yayınlar kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin Yavuzcuğum. Nasılsın paşam? Linz'den. Hadi bugün bana soğuk mesajlar atın lütfen. Artı 43-660-130-1979. Bana bugün çok soğuk davranan bir dinicimi havuza yollayacağım. Kimin oğlusun diye... Ya... Evet Ayşe bırak işine gücüne bak. At fotoğraflarını, gülüşlerini artırıyor, ona takılıyor. Yok bugün bilmem ne. Allah'ım ya, depresif moddan çık kızım ya. Bu sıcakta insanın morali bozuluyor zaten. Hadi bakalım soğuk. Bugün herkesten soğuk mesajlar istiyorum. Ne olur buz gibi mesajlarınız gelsin. Bugün de böyle olsun be canlarım. En güzel soğuk mesajı atan bir dinleyicime havuza göndereceğim. Mesajımın sonunu da oku demiş. Ne yazdı Zeki hocam dedin işte. Ha bak doğru. Bir tanecik aşkım sevgilim seni dinliyor aynı zamanda. Buluşmak sonbahara desen kabul. Öyle güzel bir şarkı çal ki enerji versin demiş. Bak bak şarkı çok tam sizlik. Kabul kabul. Kar beyaza kara desen kabul. Daha iyi çalışan ki aynı zamanda

Nasıl soğuk mesaj atayım anlamadım. Buz gibi. Ben buz gibi davranamam canım ya demiş sana. Ayten'cim bana soğuk davran. Bugün çünkü aşırı sıcak. Herkesten soğuk mesajlar bekliyorum. Sıcak kanlı olmamız. Hepimiz zaten sıcak kanlı insanlarız. Olsun bugün de böyle olsun. Pindirix gibi hissediyorum kendimi. Bugün sıfır şeker. Tatlandırıcı siz olun. Pindirix şekersiz ve glutensiz çok sağlıklı bir içecek. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.

0: İbocuğum bugün evindeki küvetten yayın yapıyorsun herhalde demiş. Baksana buz gibi bir yayın. Aynen. Kızım benim en sevdiğim olay bu. Ben keyfime düşkünüm ya. Bak Viyana'ya geldiğim zaman bile en güzel yerden ev tutuyorum. Parayı harcıyorum yani ben parayı arkadaşlar kazanıyorum ama harcamasını da biliyorum yani şöyle. Parayı kazandım. Ali Süzen gibi kenara 10 bin euro atmıyorum. Onu hemen yiyorum, eritiyorum. Şu patron parayı çok seviyor. Biriktiriyor. İbacım diyor, biriktiririm ben. Ben çünkü patronum, elime bakan çok. Ama benim öyle bir derdim yok. Abi. Ben bugün kazandığım paranın üçte ikisini yerim içerim harcarım yani. O yüzden ben taze para seviyorum abi. Ali abi gibi, Ali Süsen gibi bayat para sevmiyorum. Hadi bakalım. Özge diyor ki aşk olsun kalbimi kırdın demiş. Hemen bir buz veriyorum sana. Joss. Hiçbir şeyin kalmaz. Biz de zamanında çok kırıldık. Ama üzerine bir buz parçası ekledik. Bizim de canımız zamanında yandı. Ama üzerine kocaman bir buz koyduk. Ya Zeki Hoca çok süper ya. Kıymetli sevgilisiyle beraber diyor ki çok çalışsın diyor. Bana çok hediye olsun. Ne kadar güzel ya. Ömür boyu. Rüyamda gördüm sevgilim bana araba alıyordu diyor Duygu. Nasıl bir sevgilim var kızım ya.
1: Geçenlere değil, kafamdan geçenlere içtim aklıma.
0: Bence biraz üstün açık olmuştur gece yatarken.
1: Yine sen olacaksın.
0: Şenol abimizin sesli mesajı mı var? Kral günaydın.
2: Günaydın. Allah'ın odunu. Nasıl gidiyor? Bana bak. Hem beni gömün diyorsun, hem soğuk diyorsun. Soğuk atanları da fırçalıyorsun. Ben anlamadım bu işten.
0: Öyle kanka.
2: Neyse. Güzel bir yayın olsun kardeşim. Şaka bir yana. Vallahi burası acayip sıcak. Yarın seni de buraya bekliyoruz.
0: Almayayım canım.
2: Şeyi gör diye.
0: Sıcaklığı.
2: Hadi seviyorsun kardeşim.
0: Ya Şenol abi benim kankam ya. Valla seviyorum onu. Şenol baba sana şu şarkıyı yollayayım ya. Hazır mısın? Kaldır kolları. Hava çok sıcak.

Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar demiş. Oo, Evin Cast, burada mıyız? Ya bugün Evin Cast yeni oyunculara radyonun linkini niye yollamıyor? Acaba Salim abi beni sevmiyor mu artık? Tam oflu ya, 10 numara o, 61.5. Ben, bu arada oflar beni çok sever. Benim çok dostum var Sakarya'da falan. İşte diyorum ki Salim abi, öyle güzel bir enerjisi olan arkadaşımız olsun ki. Çünkü benim hayatımı anlatacağım çok güzel bir, yani 25 yılımı anlatacağım bir hikaye var. Bir içerik çekiyorum şimdi. Onun yönetmenini hazırladım. Oyuncularımızı hazırlayacağız. Acaba benim hayatımdaki aşklarımı kim oynayacak? Şaka mısın İbo? Evet, o bir sürü oyuncu lazım o zaman. Salim abi, kaç oyuncu lazım benim hayatımda? Benim aşkımı anlatacak olan tabii ki şöyle, eskiden yeniye. Evet ya, yüzünü bile görmek istemeyenlere gelsin bu şarkı. Adaşım geldi İbrahim, hoş geldin. Bizim dublaj okulu mu? Hocam, para demişken demiş. Bozuk paranız varsa... Ne demiş? Verin de tamir edeyim demiş. Ya harbiden çok soğuk bir mesaj oldu ya İbrahim.

Bugün soğuk mesajlar gönderin bana. Bizim dublaj okulundan İbrahim diyor ki bozuk param varsa gönder de tamir edeyim. Bintat'a gittim İbo'cum. Senin sponsoruna çok güzel bir marketmiş. 22. Viyana'da ilk kez mi gidiyorsun? Çok teşekkürler Dilara Hanım. Çocuğum da Pindirings'i sevdi demiş bu arada. Aldık. Sana da fotoğraf atalım demiş. Çok de kız ne kadar tatlı bu senin bebişin. Ya canım benim ya.

Ben de kazandığımı yiyorum demiş. Kefenin cebi yok demiş. Ya varsa? Onu yaptırıyorlar. Bir tane iş adamı yapmış. Sırf bilerek. Şaka mı ya? Tövbe tövbe. Nereye gidiyor bu hayatımızın sonu olacak? Ya çok teşekkürler Şenol Baba. Seni seviyoruz 23. Viyana. Günaydın İbom. Nasılsın? Tülay iyiyim. Dövmeli Tülay sen nasılsın? Keyifli yayınlar diliyorum. Çok ama çok sıcak Viyana demiş. O yüzden bana soğuk mesajlar atın. Zaten Viyana çok sıcak. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. İbocuğum dün gittiğin sahile beni de götürür müsün demiş. Özge olabilir.

Evet, ekip dinliyorsa Sony 78 ile biten numarayı kaydetsin lütfen. Kendisinden ricamdır lütfen. Burak Bey diye kaydederseniz sevinirim. Bak artık dinleyicilerimiz yazmaya başladı. Ben artık karışmıyorum arkadaşlar. Sizler yazıyorsunuz. Ben ekip artık ekip arkadaşlarımız görürse onları kaydeder, bilginiz olsun. Artık çünkü kimseyle hiç kötü olacak bir ruh halim yok. Bugün aşırı sıcak zaten. Klimayı da açamıyorum. Sesim kısılıyor. O yüzden şimdi yani Almanya'ya kadar kendime iyi bakmam lazım. Çünkü Cuma günü Dortmund'dayım. Hazır mısın Dortmund? Tarkan Gül döktüm yollarına. Bu şarkı seven var mı? Sevmeyen var mı daha doğrusu? Ya çok iyi değil mi ya? Ya bu şarkıyı bence kesinlikle Burak Bey ve Zeki Hanım için Zeki hocamıza gelmesi lazım. Hadi bu şarkıyı en sevdiğinize yollayın. Salim abi, oyuncularımıza yolladın mı linki? Kral, yakışıklı abim, ses ver. Haydi bakalım hep beraber.

0: gelsin şarkılar. Hazır mıyız şimdi?
1: Gözlerinden akın uyar, beni seviyorsun.
0: Nine İbo, nine.
1: Söz

Şimdi günün sorusuyla devam edelim hemen. Saat 1:30 oldu. Türkiye'de 10:30, Avrupa'da 9:30. Yarım saat böyle bir performans yaptık. Şimdi sorumuza geçelim. Sizce ilgisizlik mi, çok kıskançlık mı? Hadi bakalım. İlgisizlik mi, çok kıskanan birisi mi? Sizde bir anket yapmak istiyorum. Ve sonunda aşırı kıskançlık mı, yoksa ilgisizlik mi?

Çok teşekkürler ya. Mesajlar bugün efsane. Kimler bizi dinliyor? Bu arada Instagram'dan kıymetli yazarlarımız, başarılı oyuncularımız da dinliyor. Onlara da bir günaydın demek istiyorum açıkçası. Günün şarkılarını da, hatta şöyle isimlerini de anons yapalım. Kendilerine de bir günaydın mesajı gönderelim. Mesela Melike Hanım dinliyor mu? Melike Esra burada mı? Melike Esra Karayel, hazır mıyız? Ne kadar güzel ya. En güzel şarkıları kendisine, onu sevenlere de armağan etmiş olalım. Kıymetli yazarımıza,

günün şarkısı kıymetli yazarımız sevgili Melike Esra Karayel için armağanımız olsun. Mavi Çağ Deniz 5.0. Kıymetli, çok değerli yazarımıza günün şarkısını da armağan edelim. Hazır mısınız? Bu şarkı sizin için. Melike Hanım'ı sevenlere, Melike Esra Karayel, ona ve onu sevenlere de armağan edelim.

0: Sıradaki parçayı Hülya Aydemir Can ablama gelsin diyen Tülay Hanım'a da günaydın. Ablam duymamış. Bir kez daha okur musun diyor. Tabii ki okuruz. Ablana çok selam. Hazır mıyız? Sıradaki parça Hülya Aydemir Can ablama gelsin. Bu güzel şarkı diyor Tülay Hanım. 22. Viyana hazır mıyız?
1: Hiç anlamam istiyorum.
0: İyi sabahlar, günaydın diyelim.

0: Zeki hocam teşekkür ederim demiş. Rica ederim hocam.
1: Ne vazgeçmem, teslim olmam. Hiç anlamam, istiyorum tutmayın beni. Yemin seviyorum, tutmayın beni.
0: Aynen hocam, dublaj okulundan sevgiler. Aşırı kıskançlıkta, ilgisizlikte. Ya bir tane söyleyeceğim İbrahim. Bize şimdi... Ya şöyle aşırı kıskançlık değil. Onu biz de biliyoruz. Sen bir tanesini seçeceksin. Aşırı kıskançlık mı, ilgisizlik mi? Bir tanesini seçeceksin. Evet, ben aşırı kıskançlığı seçerim ya da aşırı ilgisizliği seçerim. Zaten ikisi de zıt bir olay. Yani olumsuz bir durum. Olumsuz bir durumda hangisini seçersin? Konumuz bu yani.

İlgi severim, ilgisizlik bana göre değil demiş. Aşırı kıskançlık da gerçek anlamda tercihim olur demiş. Ya hocam bak bu daha iyi bir cevap olmuş. Seven zaten kıskanır ama ben gerçekten ilgisizliği tercih ederdim. Aşırı kıskançlık her zaman kavga getirir ve problem olur. Yani. Acaba ben normalde çok mu ilgisizim? Bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında çok ilgili bir insanım da gerçek anlamda ilgilenmeyi daha çok seviyorum. Yani. Bazı insanlar kendilerinde yapamadıklarını başkasına mesela manipüle ederler ya. Atıyorum ya işte ilgisizdi, şöyleydi. Halbuki kendisi. Ya yemin ediyorum hayat o kadar böyle insanları kandırmak, algı o kadar şey bir şey olmuş ki. Mesela birisini kandırmak ya da algı. Ya çok ilgisizdi ya. Kime inanırsın? İşte bu anlattığın kişinin kapasitesiyle alakalı. Akıllı bir insansa anında inanmaz. Ama yok zayıf bir karaktere sahipse inanır. O yüzden ikili ilişkilerde her zaman tek taraflı kimseyi dinlemeyin. Bu anneniz olur, babanız olur, sevgiliniz, eşiniz kim olursa olsun her zaman karşılıklı dinleyin. Bu birisini işe alırken ve işten çıkartırken de çok önemli. Allah çok şükür ben yıllardır bu sektördeyim. 25 yılda çok önemli isimlerle de çalıştım. Çok da iyi insanlarla da çalıştım. Bizim hayatımız çok şükür güzel gidiyor, keyifli gidiyor. O yüzden... Ben ilgiyi de severim, ilgisizliği de severim. Hepsini severim yani. Birisi ilgisiz de olabilir bu arada. Herkes birilerine ilgi göstermek zorunda da değil. Günaydın sevgili İbrahim. İyi yayınlar diliyorum. Sevile hoş geldin. Favorten Şirazi hazır mısın? Bu aşk için acaba... Duygu diyor ki yok ya ben ilgisizliği tercih ederim. Kıskançlık bana göre değil demiş. Doğru. Kurban olmalı mı yeni aşka? Yok ya abi ben... Kıskansın isterim demiş. Çok iyi. Gönlüm şimdi yeni bir kızda kurban ol. Teşekkürler Zeki hocam. Gitsem gidemem kalsam kalamam sevsem. Anket yapmışlar. Sizce sizi birisi gerçek anlamda aşırı kıskananı mı tercih edersiniz yoksa ilgisiz olanı mı? Seçeneklerde ne çıkmış biliyor musunuz? Aşırı kıskanç olsun çıkmış. En çok anketlerde bu çıkmış. Ben de size sordum bir 10 dakika. İşte aklım gitti bir kıza işte hayırmış elmi bilmem ama ateşteyim. Demek ki herkes ilgiyi seviyor. Şimdi diyeceksin ki ilgiyi kim sevmez ama ikisi de zıt bir olay. Aşırı kıskançlık ve ilgisizlik. Ama

Aranızda kaç kişi günaydın mesajıyla ya da günaydın telefonuyla uyanıyor? Ya da sevdiği, değer verdiği insana o güzel sesiyle. Yani bu da dünyada %10'muş. Yani sabahları güne güzel sesle uyanıp her an böyle onu düşünen, evdeyken, evliyken bile, işe giderken bile arayan ya da akşamları gerçekten yanındayken bile sesini duyup iyi geceler mesajıyla ya da konuşmasıyla birçok bekar arkadaşımızda %10'muş bu anket dünyada. Dünyada yapılan bir araştırmada 28 ülkede araştırma yapılmış. Kaç kişi acaba gün içinde mesela dakikalarca sevdiği insanın sesini duymak ister? Vallahi çok enteresan. Milletin işi gücü var ya, sürekli 10 dakikada bir de olmaz diyenler varsa yanılıyor. Aşırı ilgi %10'muş dünyada. Yine de varmış yani. %38 dünyada herkes sevdiği işini yapıyormuş. Yani severek iş yapanlar %38'miş. Evet, ben sevdiğim işimi yapıyorum diyenlerin oranı %38'miş.

Evet arkadaşlar, kaydedecek sizi Burak Bey. Takipte kalın lütfen. Şimdi mesela bir tane arkadaşım yalan söyledi bana. Yalanı nasıl söyledi biliyor musunuz? O kadar komik bir yalan ki. Ya diyor, İbrahim'cim kusura bakma, görüşemedik, ben serum yiyorum diyor. Serumdaki fotoğraf. Bir bakıyorum abi. Haziran'ın 7'sinde çekilmiş. 7 Haziran'da çekilmiş fotoğrafı bana atıyor. Bari orada tarihi silseydin ya.

0: İkisini de sevmem ya diyor Bircan Anka Premium Event. Sevenler sevilir diyor, aynen öyle. Günün güzel geçsin, çok teşekkürler. Kalimera, Yunan'da mısın? Günaydın, günün güzel geçsin sevgili Bircan.
1: Seni yakmadı mı? Yüzün kızarmış, yanın acımadı mı?
0: Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan dinleyicilerimize de bir günaydın diyelim. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada mesajlarımız, dinleyici oranımız aşırı iyi bugün, çok şükür. Farklı dinleyicilerimiz de var. İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon, Kütahya. Düzce'de, Bolu'da dinleyicilerimiz var. Adana, çok teşekkürler.
1: Çok güzel.
0: Yalanı beceremezler ama kendileri bile inanır diyor Yeşim. Yeşim Erbek, hoş geldin. Vallahi Yeşim enteresan ya. Bana mesaj atmış ya, canım kusura bakma işte, serum yiyorum da. Bir baktım 7 Haziran yazıyor fotoğrafta. Çektiği fotoğrafı unutmuş. Demek ki herkes aynı fotoğrafı atıyor. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar aman birisini kandırırken önce bir fotoğrafı kontrol edin, öyle yalan söyleyin. Abi yalan çok kötü bir şey ya. Gerçekten her yerden engelledim. Bizim hayatımızda böyle insanların ne işi var ya? Bu sızmış aradan. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Bir iki şarkı molası vereceğim.
1: Acımadı mı? Ayrılık ilacın olmadı mı? Son sözü söyle.
0: 22. Viyana'da açılan Bintat Süpermarketlerinde çok güzel indirimler de oluyor. Mutlaka marketi ziyaret edin. Kasap reyonundan sebze ve meyve reyonuna, içecek reyonundan tüm reyonları ziyaret edebilirsiniz. 22. Viyana'da Bintat Süpermarketleri. Yakın zamanda yeni şubeler de geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.

0: Bugün benim oyuncu arkadaşlarım cenaze dolayısıyla gerçekten dinleyemiyorlar demiş. Evet ya, mekanı cennet olsun. Özellikle tabii bazen acı kayıplar olabiliyor. O yüzden buradan biz de başsağlığı dileyelim. Sevgili kıymetli Salim abimize de günaydın diyelim. Hollanda'dan Ayşe günaydın.
1: Günaydınlar İbo. Şunu söylemek istedim. Şimdi biz eşimle ayrı kaldığımız zamanlar, mesela benim eşim şu an tatilde Türkiye'de. Her sabah günaydınlar diyor, çiçekler yolluyor vesaire. Ya da iş yerindeysek ikimiz de aynı anda birbirimize günaydınlar, işte öpücükler, çiçekler falan. Ama aynı evin içinde olduğumuz zaman bu etkileşim olmuyor. Yani birbirimize sıcak bir günaydın demiyoruz. Acaba neden?
0: Efendim Profesör Doktor İbrahim Elden açıklıyor. İlişki uzmanı, evlilik terapisinde. Bunu bence şeye soralım. Şimdi ben bir tane uzman çağırayım Ayşe, tamam mı? Harbiden güzel bir soru. Bence bunu önce bir Mehmet'e soralım, sonra uzmana soralım. Ayşe, senin için bunu çok iyi bir uzmana soracağım, tamam mı? İyi bir psikolog var arkadaşım, ona soracağım. Kalanlar. Ama böyle sıradan bir psikolog değil yani. Aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız. İlişki terapiniz İbrahim Elden'de.

Kadir İnanır tabii ki acı kayıp bizim için çok üzücü bir olay oldu. Yayında da paylaşmıştık. Gerçekten bu kayıpta Türk sinemasının önemli bir ismini kaybettik. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Aynı zamanda Kadir İnanır'dan sonra da bir oyuncumuz daha kaybettik. Mustafa Başalan. Mustafa Başalan'ı da kaybettik dün akşam. Mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Oyuncularımızı gerçekten özlemle anacağız her zaman. Sevgili Salim abimiz de Evin Cast ailesi olarak Kadir İnanır'a ve diğer oyuncumuz Mustafa Bey'e de mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin dileklerimizi iletmiş olalım. Teşekkürler Salim abim. Seni seviyoruz. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara. Arkadaşlar sizce az önce Ayşe'nin sesli mesajını duydunuz. Bunu bir soru olarak da kabul edelim. Programımızın geri kalan kısmında acaba diyor ki biz diyor aynı evde bazen günaydını azaltıyoruz ya da iyi geceleri azaltıyoruz ama birbirimizi görmediğimiz zaman aşırı çiçekler, böcekler, öpücükler, aşkım, özledim, balım, kurbane, hayrane, ay ben ölem. Baya böyle bir tatlış tatlış şeyler söylüyoruz ama nedeni ne İbo'cum diyor bunu. Dur sizi bir psikoloğa bağlayayım ya. Bir saniye dur. Uyuyor mudur? Çünkü bugün izinliydi o. Uyansın ya. Bu saate kadar uyunur mu Allah aşkına? Sabah 7'de kalkıyorum ben her sabah. Tamam bir bakalım. Kimi arayalım? Psikolog. Arkadaşlar sizce hangi arkadaşımı arayayım? Psikolog Özge'yi mi arayayım? Yasemin'i mi arayayım? Sevgili Dilek var. Sevgili Ali Hocam var, Mert Can var, sevgili Duygu var, Serap Hanım var, psikolog Serap. Ondan sonra ne kadar çok psikolog varmış bende bu arada. Çiğdem var. Çağla'yı geç, onu dur hatta silim engellim ya. Onu unutmuşum bak bayağıdır da. Demek ki benim bir gün rehberime bakmam lazım aralarda. Birkaç kişi engelleyip silmem lazım çünkü. Peki ben size şimdi bir psikolog bulup hemen geliyorum.

Arkadaşlar tam 57 tane psikolog arkadaşım varmış. Benim şu anda rehberime baktım. Tam 57 tane çevremde psikolog varmış. Hem WhatsApp'larında iletişim kurmuşum. Sevgili Ceren, Ecem, sevgili Gülten psikolog, Seray. Acaba sevgili Yeliz. Aa, Yeliz çok kıymetliydi. Dur, Yeliz'i mi arasak? Semiha, onu da geçelim. Bir sürü var. Şimdi arkadaşlar kimi arasak? Bunlar benim hepsi çok kıymetli. Alanlarında da çok başarılı. Nasıl yapalım? Bana bir 1'den 57'ye kadar bir sayı yazar mısınız? Bir bakalım. 1'den 57'ye kadar numaralandırdım çünkü şimdi. Bir tanesini hemen arayalım. Ayıp olmasın diğerlerine şimdi. Hepsi çok kıymetlim çünkü. Aa, bu şarkı çok iyi. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Ayşe diyor ki ne güzel radyomuzda astrolog var, psikolog var, sanatçılar var, herkesi bağlıyorsun demiş. Ne yapayım canım ben, güzel olan her şeyde varım. Radyomuzda her şey olsun. Size iyi gelecek her şeye varım. Astrolog mu, psikolog mu, doktor mu, sanatçı mı, kim olursa, yazarımız, her şeyimiz var çok şükür radyomuzda. Kaliteli müzik, yayıncılarımız, herkes çok iyi. Sponsorlarımız bakın çok kıymetli. Markalarını burada duyuruyorlar. Ve siz de bizlerin duyurduğu yerlere gidiyorsunuz. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Hayat paylaşınca güzel. Bakın mesela ben sürekli Bintat diyorum değil mi? Bintat süpermarketi. Bana diyor ki abi aklımız o kadar işledi ki Bintat süpermarket. Her gittiğim yerde Bintat'ı görünce aklımıza hemen siz geliyorsunuz diyor. Ne kadar güzel. Radyomuz geliyor. O yüzden bir de Pindrix içerseniz keyfimize diyecek yok. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrix. Sarsıntılar dağıtsın bizi gel. 57 olsun demiş. En sonda kim varsa onu ara diyor. Bence birinci sıradakini ara demiş. Teşekkürler. 23 olsun Elazığ. Birden 57'ye kadar bir plaka söyleyin.

Niye 57'ye kadar? Çünkü 57 tane olduğu için rehberde. Yoksa 81 tane olsaydı hepsini söylerdiniz. Kübra Düsseldorf, teşekkürler. Bu arada kısa bir mola çıkayım ben hemen. 1-2 şarkılık. 1 dakikam var. Saat başı molasına çıkıyorum.

50 olsun diyor Murat abi. Murat Erdatlı 50. O da mantıklı. Hadi bakalım 1'den 57'ye kadar bana bir sayı yazın. Hemen 2 şarkı sonra sizlerden gelen o sayılardan, hani aynı sayıdan 2-3 kişi fazla olursa o kişiyi arayacağım. Çok da heyecanlı olacak. Bir psikoloğu arayacağım. Bakalım bugünün şansı psikoloğu kim olacak? Psikologlar arasında da seçim yapan tek benim herhalde.

0: Ya şimdi canlı yayındayız. Sevgili dinleyicilerimizin, Hollanda'dan Ayşe'nin bir mesajına karşılık hemen kıymetli psikologumuzu bağlayalım dedim. Evet. Benim için çok kıymetli, çok iyi bir, gerçekten enerjisini de çok seviyorum. Nuray Hocam günaydın.
1: Günaydın, merhaba.
0: Merhaba, bayağıdır da konuşamadık. Evet, Nuray
1: çok
0: Mete,
1: program yaptık.
0: Çok güzel yayınlar da yaptık ya. Nuray Mete, evet. Kanmazer, nasıl keyifler, iyi haftalar?
1: Çok teşekkür ediyorum, çok güzel. Ne güzel. Yurt dışındaki Türk
0: dinleyicilerimiz
1: buradan.
0: Ne güzel.
1: Evet, evet. Çok fazla da Viyana'da hem akrabalarım hem de dostlarım var buradan da. Sayende İbrahim'cim selam göndermiş oralı.
0: Çok olalım. Kıymetlisiniz. Viyana'da, Almanya, Hollanda,
1: evet.
0: Belçika,
1: evet.
0: Yunanistan, Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'de ortak yayındayız. Şimdi hocam, dinleyicilerimizden biri, bizim de çok kıymetlimiz Ayşe, bizim bıcırığımız, fıstığımız. Eşi de çok tatlı, çok severiz bu iki tane çifti. Şimdi şöyle bir mesaj attı. Önce ben mesajı aktarayım size.
1: Lütfen.
0: Dedi ki İbrahim'cim dedi, ben dedi eşimi çok seviyorum. Biz dedi gün boyu evin içindeyken bazen böyle işte günaydınlar, tatlımlar, aşkımlar çok az oluyor ama iş yerindeyken çiçekler, öpücükler, böcekler falan, ya bayağı bir yoğun sevgi dışarıda olduğundan. Acaba hocam Ayşe ve kıymetli eşi için ve tüm dinleyicilerimiz için, bu tarz durumları yaşayanlar için bir öneriniz olur mu?
1: Şimdi sevgili Ayşe'ye öncelikle ne kadar güzel bir duyguya, ne kadar güzel bir evliliğe sahip olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bazen erkekler genelde temas halindeyken bunu söylemek istemeyebilirler. Çok anlaşılır ve tanıdık bir duygu aslında. Ama gün içinde yoksunluk hissettiklerinde, kendilerine değer verdiği işte notlar, çiçekler, yanında yapamadığı birçok şeyi yapan erkek sayısı çok az. O yüzden bu konuda çok şikayet de dinliyorum ben açıkçası çiftlerle çalışırken. O yüzden çok kıymetli buldum. Değerli Ayşe de bunu bence çok güzel tarafından almalı. Çünkü emek verilen, mesai harcanan, sadece yüz yüzeyken söylenmesine tabi olmayan ilişkilerin uzun süreli olma ihtimali her zaman çok yüksektir.
0: Evet.
1: O yüzden bu davranışı beyefendinin çok nazik, naif, gerçekten mumla arayacağımız bir yöntemle, evet, mumla arayacağımız bir yöntemle bunu çok güzel deklare ediyor. Böyle bir konsörlü olması da çok güzel tabii. O yüzden tebrik ediyorum. Uzun uzun yıllar mutlu olmalarını diliyorum. Biliyorsun ben çok uzun yıllardır evliyim ve bu evliliğin yürütülmesinde çok kadın dinamiğinin her zaman daha önde planda olmasını düşünen biraz daha Anadoluvari psikologlardan bir tanesiyim.
0: Süpersiniz. İnşallah sizin ruh halinizden bize de bir tane gelir hocam. Sizden böyle bir tane daha yoktur ama neyse, biz şey yollayalım, evrene enerji yollayalım.
1: Enerji yollayalım.
0: Gerçekten,
1: evet. Çünkü
0: inşallah.
1: Hayat gerçekten bu tarz mesailerle uğraşan erkeklerin sayısının artmasını dilediğimiz zamanlardan geçiyoruz. Çok değerli bence. Ayşe, bunun bir nedeni olup bu nedene takılmamalı. Genelde çünkü çevremizden çok etkileniriz. En yakın arkadaşımızdan, ailedeki o acaba bunun yüzüne söylemiyor, dışarıdan bunu yapıyor olması da başka bir art niyet ararız. Çünkü biz hep kötüyü düşünmeye meyilli canlılarız aslında.
0: Çok doğru hocam orada. Ya gerçekten, evet. Tebrik
1: ama
0: ediyorum.
1: Ama ne kadar güzel bir şey yapıyor beyefendiyi, buradan tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum.
0: Hocam iyi ki varsınız. Sosyal medyadan dinleyicilerimiz sizi ışık hızıyla nasıl ulaşabilirler? Nuray Hocam geliyor mu sesimiz? Evet, Nuray Mete Kanmazer Instagram sayfa. Hocam şu anda geliyor sesiniz. Bir bağlantı gitti geldi. Dinleyicilerimiz
1: evet,
0: size ışık hızıyla sosyal medyadan nasıl ulaşabilirler?
1: Yani benim sosyal medyam çok aktif biliyorsunuz. Daha önce de şu anda ara verdik ama bir televizyon programımız da var. Ebru Akerli, onu da biliyorsunuz.
0: Evet, Ebru Akerli çok güzel evet. Bir program da var.
1: Biz Türkiye de... Çiçek Açıyor. Evet.
0: Süpersiniz. Bizim programa ne zaman geliyorsunuz hocam?
1: İstediğin zaman İbrahim, biliyorsun bizim dostluğumuz çok eskiye dayanır. Seni çok kıymetli ve değerli ve bu işi çok güzel yaptığını, her zaman yapabileceğim en ufak bir şeyde yanında olduğumu bilmeni isterim.
0: Çok kıymetlisin hocam.
1: Programına seve seve gelirim.
0: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli hocam Nuray Mete Kanmazer bugün bilgilendirdi bizi ve güzel bir hafta diliyorum. Hocam sevgiler, görüşmek dileğiyle.
1: Çok sevgiler herkese, iyi günler diliyorum, iyi haftalar.
0: İyi haftalar. Sevgili dinleyenlerimiz, radyo yayını devam ediyor ve en güzel şarkılarımızla Nuray hocam, Nuray Mete Kanmazer. Instagram'dan göz atın. Nuray Mete Kanmazer, Ebru Akel'le de çok güzel bir televizyon programı da yapıyor. Benim çok sevdiğim dostum, arkadaşım, uzun yıllardır tanıyorum. Hem radyodan hem televizyondan. Peki gelelim şimdi Hilal'e. Bizim Hilal Duygu'nun arkadaşı. Ya İbrahim hocama lütfen şunu da sor. Olmaz. Alıştın sen, ücretsiz seans açamayız şu anda. Neden hep ben sürekli ilişkiyi ayakta tutan taraf oluyorum demiş Hilal. Ay kuzum, sen ilişkiyi hep ayakta mı tutuyorsun? Hanimiş benim güzeller güzeli Hilal'im. Nuray hocam, şimdi... Ya Murat abi sen var ya...

50 numara aynı. Yemin ederim çok iyi ya. Çok teşekkür ederim Nuray hocama diyor Ayşe'cim. Valla kıymetli psikoloğumuzu bile bağladık. Arkadaşlar dileyin İbo'dan ne dilerseniz. Bir astrologla bağlayayım mı hemen? Aranızda var mı astrolog isteyen? Parmakları göreyim. Yazarımız, sanatçımız. Kendimi valla cineli gibi hissettim. Dile benden ne dilersen.

Hocamın adını bir kez daha alabilir miyiz demiş. Nuray Mete Kanmazer. Yazın Nuray Mete Kanmazer hocamıza direkt Instagram'dan ulaşabilirsiniz.

Ya Semih, beni güldürdün ya. Semih diyor ki abi, çok sevdiğim bir tanecik aşkım şu anda seni dinliyor. İstediği şarkıyı lütfen paylaşırsan da sevinirim. Teşekkürler kardeşim, birazdan bakacağım.

Yandan yandan maşallah maşallah. Bursa'dan sevgili Nahide de dinliyor. Günaydın. Benim için de güzel bir doktor bağlar mısın demiş. Ne doktoru lazım canım sana?

Ayşe Hanım diyor, her gün çiçek aldığı için mi şikayetçi, anlamadık demiş olayı. Semih, beni çok güldürdün ya. Ayşe bak, Semih diyor ki, ben anlamadım diyor, psikoloğa neyi sormak istedi diyor. Her gün çiçek aldığı için mi diyor. Kız her gün çiçek aldığı için değil canım benim, sen kaçırdın orayı. Aynı ortamdaki enerjiyi dışarıda, dışarıdaki o enerjiyle içerideki enerjinin arasındaki farkı sordu ama hocam noktayı koydu, dedi ki çok kıymetli, bunun değerini bilmek lazım diyor. Vay be. Hocam çok iyi anlattı ama inşallah hocam gibi karakterde birisini de ben de bulurum. Amin. Çok amin. Dövmeli Tülay, hoş geldin. İbom, ben de öyleyim demiş. Aa, ne kadar güzeller, ne kadar güzel. Sen de mi öylesin? Ponçik kalbim diyorsun.

Bizim Ayfer dinliyor mu kıymetli oyuncum benim? Güzeller güzel Ayfer Çalgıcı dinliyor mu? Allah'ım bu güzellikle kıza nazar değmesi iyi ya. Vallahi çok güzel maşallah. Kabul edemez kalbi iki kişi bay. İyi bir şeymiş diyor yaptı. Aynen. Ayşe'cim senin anlayabileceğin şekilde söylüyorum. Ya çok iyi bir şey yapıyormuş şu anda yani. Sevginisini, aşkını daha çok tazeliyormuş. Kocamı daha çok sevmeye başladım diyor. Ben ona kucak açayım. Aynen daha çok sev. Fayda bekler hep onu silenim. Bizim kızlar ne yapıyor ya Ayşe? Onlara da çok selam. Gamzeciğim ne yapıyor sevgili?

0: Şimdi çok başarılı bir oyuncumuz, çok kıymetli arkadaşım, çok sevdiğim, gerçekten birçok diziden bildiğiniz sevgili Ayfer Çalgıcı attığının yarışında. Günaydın, Guten Morgen.
1: Günaydın, tünaydın.
0: Dedim
1: artık
0: ki,
1: tünaydın.
0: Ayfer dedim dinleyicilerime, Ayfer'deki güzellik dedim. Vallahi kadın olsaydım, bende olsaydı sokağa çıkmazdım bu sıcakta, vallahi billahi.
1: Estağfurullah İbo'cum, teşekkür ederim.
0: Zaten sen de çıkmıyorsun değil mi sıcak diye?
1: İçinde evet, yani sıcak diye şu an ben de çıkmıyorum ama öğlen sıcağını atlattıktan sonra çıkacağım.
0: Ya
1: öğlen sıcağı alerji yapıyor yani, öğlen güneşi gerçekten. O yüzden çıkmamaya gayret gösteriyorum ama işim varsa tabii ki güneş kremimi yüzüme sürüp çıkıyorum, ne yapayım yani.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Ayfer Çalgıcı çok başarılı bir oyuncu ve aynı zamanda kıymetli arkadaşımız, başarılı sunucu ve birçok dizilerde de oynayan değerli bir isim. Önceki günde çok güzel bir röportaj yapmıştık. Ayfer'i çok seviyorum, vallahi yeri çok ayrı bende. Dedim ki dinleyicilerimize, belki Avrupa'da, Türkiye'de belki bir haftalar dilemek istersin, günaydınla başlamak istersin diye düşündüm. İyi düşündün
1: tabii
0: mü?
1: Tabii ki teşekkür ederim. İyi haftalar, mutlu, huzurlu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta olsun hepimiz için inşallah. Güzel enerji olsun böyle, artık hiçbirimizin sanki yüzü gülmez durumda ama biz zorla gülelim, zorlayalım, karşımızdakine selam verelim, tebessüm edelim, onlardan da aynı enerjiyi çoğaltarak büyütelim diye düşünüyorum ben.
0: Süpersin.
1: Evet, röportajı ben YouTube kanalıma koydum bu arada.
0: İzlemek isteyenler nasıl izleyebilirler?
1: Ayfer Çalgıcı yazsınlar YouTube'a, lütfen abone olsunlar, izlesinler. Hatta Viyana Radyo'dan geldim diye yorum da atsınlar videonun altına.
0: Çok lütfen. Daha tatlı olur. Çok güzel.
1: Evet, tabii ki.
0: Şimdi
1: evet, güzel bir röportaj oldu gerçekten. İmhocum, şimdi tekrar teşekkür ederim sana.
0: Rica ederim.
1: Bir kez
0: daha. Her zaman bizim
1: ve
0: için.
1: Ve Tinder ne oldu?
0: Pinderings.
1: Tinder'da ne zaman reklam çekiyoruz?
0: Pinderings.
1: Evet ya, o neydi ya? Evet,
0: ya gerçekten. Pinderings, şimdi kızlar diyor ki ya İbrahim, sürekli Pinderings. Benim sponsorum, ana sponsorum olunca Pinderings, bence en yakın zamanda kesinlikle bir reklam filminde seninle buluşmamız lazım.
1: Evet, bak adını bak, bile doğru bilelim, ezberleyelim yani.
0: Pinderings.
1: İçelim.
0: Evet, Pinderings'in enerjisiyle diyorsun Avrupa'da daha çok güzel. Viyana sokaklarında Pinderings içerek gezelim, doğru mu?
1: Muhteşem olur.
0: Şimdi harika gerçekten bir reklam filmi hazırladım Pinderings'e. Pinderings Viyana'da, şimdi patron da dinliyor, o da bizim kıymetlimiz. Şimdi dedim ki Ali Bey, bakın ben çok iyi böyle bir Pinderings'e bir reklam hazırlıyorum, tamam mı? Ekipmanımla, ekibimle geliyorum, oyuncumla geliyorum ondan sonra. Nasıl böyle heyecan, nasıl mutlu, Allah'ım. İbo'cum ne zaman geliyorsun?
1: Ali Bey
0: dinliyor.
1: Ali Bey, duyun sesimizi.
0: Daha ben ne yapayım ya, yönetmenim var, oyuncum var. Ondan
1: yani
0: sonra
1: oyuncu var, sunucusu var, oyuncusu var, her şey, hepsi bir an.

0: vardı. Ben nerede ya bu kadar?
1: Gerçekten yok. Yani. Ama sinema filmimi görsen Pindirix'le ilgili şok olacaksın. Harika bir projem var.
0: Gerçekten.
1: Ya, gerçekten doğru. Öyle. Yani şu anda Pindirix yetkilileri hem radyoyu dinliyor hem bana mesela bir yıllık sponsor da oldular. O yüzden. Ama doğru, biliyor musun? Benim bir yıl sponsor olmaları iyi oldu. Çünkü niye? Her günü bu güzel lezzeti anlatmamız lazım. İnsanlarımız sıfır şekersiz, glutensiz bir içecekle zaten tanıştılar. Yeni tanışacak olanlar da mutlu olacak. Bir de reklamda senin güzel oynadığını düşünemiyorum.
0: Yani çok güzel gerçekten. Ben genelde doğal, işte normal meyve sularını içmiyorum. Sıkma olursa doya doya içebilirim. Böyle katkısız matkısızsa ben de.
1: Neden senin oynaman lazım biliyor musun? Neden? Her şeyin bir nedeni var. Çünkü sen doğal güzelliğe sahipsin. Ya.
0: Çok teşekkür ederim. Ve Allah'ım. Doğal şeylerden hoşlanırım ondan.
1: Evet. Doğal güzelliği olan bir oyuncumuz.
0: Teşekkür ederim. Beni ormana bıraksalar aç kalmam muhtemelen. Orada yiyecek ot bir şeyler bulurum kesin.
1: Vallahi bulursun. Senin burcun neydi?
0: Kova.
1: Kova. Yükselenin?
0: Ya İbo'cum konuşmuştuk. Niye unutuyorsun? Bilmiyorum yükselenimi.
1: Ya bir şey söyleyeyim. Bende öyle bir sorun var ya. Çok çabuk unutuyorum ya. Tüh ya.
0: O yüzden... Yani daha doğrusu aslında çok burçlarla ilgilenmiyorum gibiyim. Yani doğal akışta yaşayıp böyle.
1: Doğru. Ama burçlara inan. Burçlar var gerçek ama.
0: Ben sanki o burçlar tabii ki gerçek ama sanki oraya sığamaz bir ruh halim var benim.
1: Ha, sen ayrı bir gezegende yaşıyorsun.
0: Evet, ayrı bir gezegende yaşıyorum. Yani burçları sığdıramazlarmış gibi hissediyorum beni.
1: O zaman sevgili Ayfer, bu tatlı sohbetimizi yayından sonra da inşallah gerçekleştiririz. Ya ben büyük bir ihtimalle gerçek anlamda ben sizin o bölgeyi çok sevdim. Şimdi ben Ataköy'deyim gerçi. Ama sanki ben sizin o tarafa mı taşınacağım? Durum onu mu gösterir?
0: Olabilir. Olur. Bir ev bulalım sana buradan hemen. Spor salonu, yüzme falan derken.
1: Komşularımız da süper. Ben sizin oraya geliyorum ya. Tamam ya.
0: Olur olur. Zaten randevun var biliyorsun İbo'cum, hatırlatayım.
1: Biliyorum i̇şte. Canım biliyorum.
0: Üçte buradasın. Sürpriz olsun. Hadi söylemeyeyim sen söylemediysen ama üçte zaten buradasın.
1: Aynen, üçte oradayız. O zaman günün güzel geçsin. İyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Herkesin günü, haftası güzel geçsin. Öpüyorum. Herkesi dediğim gibi YouTube kanalıma, Instagram'a bekliyorum. Ayfer Çalgıcı.
1: Teşekkürler Ayfer'cim. Günün güzel geçsin. İyi haftalar.
0: Teşekkür ederim. İyi haftalar.
1: Başarılı oyuncumuz sevgili Ayfer Çalgıcı ile konuştuk. Kendisi de oyuncu ve Tarık Akan'dan tutun da birçok oyuncuyla oynamış. Çok değerli bir isim ya. Tarık Akan'ı da sevgiyle, özlemle anıyoruz. Şimdi bir şarkı molası. Saat 1:30 oldu. Siz bu şarkıyı dinlerken ben de pindirikslerimi soğuttum. Şimdi çilekli içeceğim. Bugün canım çileklisini çekti. Pindirikslerimi için Viyana'daki tüm Türk marketlerinde pindiriksi bol bol için. Her içtiğiniz pindiriks doğrudan İbrahim Elden'e katkı sağlıyor. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da yeni açıldı. Açılışı özel indirimli ürünler var. Bir de pindiriksler orada da var. Haberiniz olsun. Yeni şubeler ve çok daha fazlası Bintat süpermarketlerinin yeni kadrosu, yeni enerjisi de çok yakında. Yeni şubelerini biz de buradan anlatacağız.

Günün en güzel şarkısı sevgili Şebnem Sezer. Kıymetli sanatçımız ve onu seven, takip edenler için geliyor. En yakın zamanda da inşallah programımıza konuk olarak da davet edelim. Kıymetli sanatçımıza ve onu takipçilerine de sevgileri, haftalar.

Evet, günaydın mesajları. 30 numaralı astroloğu da bağlı demiş. Ya Murat abi ya. Çok iyisin ya. Nasıl yakaladı ya? Filiz Hanım günaydın. Elden nasılsın? Seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler. Siz de. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyomuz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yayın akışlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Amerika, Avustralya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, İspanya, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti, Macaristan. Allah'ım, nazar, bir nazar boncuğu alabilir miyim? Yeniler var. Bakın, radyomuz hangi ülkelerde dinleniyor? Yeni ülkelerimiz var. Arkadaşlar, hazır mıyız? Mısır aramızda. Azerbaycan aramızda. Bakü. Hadi bir nazar boncuğu alır mısın? İbocum Bey. Ha, İbo Bey'e bir nazar boncuğu. Vallahi billahi bir nazar boncuğunu hak ettik. Radyomuz her geçen gün sizler sayesinde çok daha büyüyor. Biz sizinle güçlüyüz.

Şarkısı Tuğba Onmaz ve onu sevenlere de armağan etmiş olalım. Farmasi ailesi burada mıyız? Kıymetli Eda'nın değerli arkadaşlarına da çok selam. Tuğba Onmaz ve tüm Farmasi ailesi için geliyor şarkılar. İçten doğal ve çok kıymetli bir isim Tuğba'da. Onu sevenlere gelsin. Kimse...

Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Kaldır kolları. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor. Hafta içi her sabah Türkiye saatiyle tam 10'da. Avrupa'da 9. Harika bir şarkıyla güne devam etmeyelim mi? Kaldır kolları. Dans etmeyen kalmasın. Kendinizi müziğin ritmine bırakın. Düşten. Düşte Dün isimli muhteşem bir projesi. Ve çok yakında çok kıymetli özel iki projesi daha gelecek. Çok daha güzel detaylı bilgi için Düşten Çimen Instagram sayfasına göz atın ya da Düşte Dün isimli sayfasına. Acaba Düşten yeni klibinde ben de mi oynamalıyım?

sola. Ayşe Hanım dinliyor mu? Günaydın Ayşe Hanım. Eda, o dinliyor mu bizim prensesimiz? Allah Allah. Muhteşem güzelliği, harika sesiyle sevgili Düş'ten çok daha yeni projeleri

Kıymetli dostlar, bu şarkıyı Spotify listenize ekleyin. Aynı zamanda radyodan benden bol bol isteyin. Düşten bu ismi çok duyacaksınız. Türkiye'de ve Avrupa'da. Haberiniz olsun. Allah Allah, nasıl güzel bir klip bu böyle. A'dan Z'ye var ya. Büyük emekleri var Düşten'in ya. Hadi son kez bir kez daha şimdi.

Aslında bir tane klipte de beni oynatmanız lazım. Rüştem beni bir, güzel bir klipte oynat ya. Mesela ben böyle bir güzel bir arabadan iniyorum, tamam mı? Sen de böyle güzel aşk dolu şarkılar söylüyorsun. Ben sana pas vermiyorum falan. Ondan sonra yolumuz bir yerde kesişiyor falan, Viyana'da. Allah'ım valla senaryoyu da yazdık ya. Yalnız gerçekten beni klipte oynatmanız lazım ya. Arkadaşlar sizce benden oyuncu olur mu? Az önce oyuncu arkadaşımız Ayfer'e keşke sorsaydım ya. Ayfer Çalgıcı'ya sor. Sizce benden oyuncu olur mu? Hadi bir WhatsApp'a bir yazabilir misiniz? Hollanda'dan Ayşe geldi. Antoven. €200'luk parfümün ne oldu İbo'cum, bitti mi demiş. Ben sana olan hasret. Benimki €10'luk ama gerçekten harika kokuyor diye. Ya bu var ya tam film ya. Denedim ama dönem. Şarkı çok iyi değil mi? Bana sen lazımsın, sana da ben lazım. Hadi bu şarkıyı sevenler şöyle kalpler bir gelebilir mi? Şöyle bir kalp bir gönderelim.

Güçten diyor ki tamam seni bir klibimde oynatacağım demiş söz. Arkadaşlar sizce hakikaten bak bir sürü mesaj gelmiş. İbocum çok geç kalınmış bir olay. Kesinlikle senden daha iyisini mi bulacak demiş. Hilal çok teşekkürler. Klibi ama Viyana'da çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Viyana sokaklarını çok seviyorum. Mesela Düşten Avusturya'ya iniyor tamam havalimanından iniyor. Havalimanından inerimiz Murat abi sanatçımızı alıyor. İşte ondan sonra tabii şeye soruyor işte İbrahim Elden diye birisi varmış Viyana'da falan. Murat abi tam birinci Viyana'ya bırakıyor bilmiyorum falan diyor. Ondan sonra acaba senaryoyu anlatıyorum. Klibin senaryosu. Birinci Viyana'da şimdi sevgili Düşten bütün herkese soruyor. Avusturyalılara, Türklere. Beni arıyor çünkü. Bir de bakıyor yok. İki de bakıyor yok. Üçüncü Viyana 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 23. Viyana'ya kadar. Kadıncağız yoruluyor şarkı bitene kadar. Tam ümidi kesiyor. İbrahim nerede? 24. Viyana'da. Allah koruyor. Bak bu klip vallahi tutar biliyor musun? Düşten bunu çekelim hemen. Kaç kere demeli... İbo nerede? İbo Salzburg'da.

Şimdi DJ arkadaşlarımızdan bir tanesi de bizleri keyifle dinliyor. Buse çok teşekkürler. Mira ile beraber dinliyoruz İbrahim. Kuzey Kıbrıs'ta çok sıcak demiş. Biraz sıcak ya. Temmuz ve Ağustos oralar aşırı sıcak oluyor zaten. Kuzey Kıbrıs, Mersin, işte Adana ekstra sıcak o bölgeler. Antalya nefes alamazsınız. Şimdi bizim Antalya'da Lara'da yerimiz var abim. Çünkü geçen gün diyor ki kardeşim ne zaman geliyorsun? Abi Temmuz Ağustos'ta zaten ben festivaldeyim. Temmuz Ağustos Eylül zaten benim 3 ay full çalışmam lazım. Şimdi bizim festivaller başladı. O da beni davet ediyor Temmuz Ağustos Eylül'de. Bu sefer Ekim Kasım'dan sonra gidince de bir tadı tuzu yok Antalya'nın. O yüzden demek oluyor ki hiçbir zaman tatile çıkamayacağım. Şaka mı ya? Ama bir 3 günlüğüne kaçmam lazım. Cuma'dan pazara. Nereye gitsem acaba ya? Cuma'dan pazara şöyle koyayım ya. Suya koyayım ya. Bak Yunan'a gittim. Yunanistan'da bile suya giremedim. Niye? Çünkü bugün yüzme dersi alacağım. Ya çok iyi ya. Hatta bak bir de anonsumuzu da kaydetsin. Dur bakayım dur. İstanbul Beylikdüzü'nde sevgili Yasi çok kıymetli hocamız. Kendisi değerli arkadaşlarına ve dostlarına da çok selamlarımızı iletelim. Diyorum ki ya ben hiç böyle gerçek anlamda şimdi balık adam gibi yüzemiyorum. Ha, ufak ufak. Bakalım ne olacak ne bitecek. İstanbul Beylikdüzü kıymetli hocamız sevgili Yasi ve onu sevenlere de güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Artık benim yüzme hocam bile var yani. Daha ben ne yapayım ya. Oyunculukta da artık başlıyoruz. Ayfer de bize oyunculuğu öğretecekmiş. Ne kadar güzel. Hayat bana güzel vallahi.

kıymetli dinleyenlerimiz, günün en güzel şarkısı Esra Çapar'la devam etsin. Avrupa'daki Türklerimiz, Türkiye'de ve Avrupa'da ortak yayındayız. Esra Çapar, ne güzel bir cover olmuş. Bayıldım. Aşk bayrakları. Esra Çapar en yakın zamanda da radyomuza konuk olarak davet etmek istediğimiz çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Hazır mıyız Esra Çapar?

Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Pindrinks'e çok teşekkürler. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks İbrahim Elden'i sundu. Bintat Süpermarketlerine çok teşekkürler. 22. Viyana. Bintat Süpermarketleri Korneaburg Şubesi'nden sonra 22. Viyana'da ve çok yakın zamanda da yeni şubelerle sizlerle olacak. Çok teşekkürler. Teşekkürler Şengül, program çok güzeldi demiş. Programın başı ve sonu harika. Ya çok güzel, biz nasıl başlarsak öyle gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ben her pazartesi olduğu gibi biraz kendime bugün şımartma paketi hazırladım. Biraz böyle havuzuma gideyim. Biraz masaja gideyim. Biraz böyle keyfim yerine gelsin. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de ben seviyorum ya. Hayat üzülecek kadar uzun değil. Yeni insanlarla tanışın, vakit geçirin, aşık olun, ayaklarınız yerden kesilsin. Kaliteli zaman geçirin. Aradaki mesafeleri eritin. Mesafe bazen iyi bazen kötü. Bana göre çok mesafeyi hiç sevmem bu arada. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sarılalım hemen 210 euroluk parfümümüzle. Evet. Parfüm alerjisi olanlar varsa uzaktan sarılın. Teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Beni özleyin.

Viyana'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana Belediye Evlerine klima izni. Viyana Belediyesi, belediyeye ait konutlarda belirli şartların yerine getirilmesi halinde sitlip klima kurulmasına izin verdi. Klima taktırmak isteyenlerin öncelikle Wiener Wohnen'den yazılı onay alması gerekiyor. Başvuruda teknik proje ve montaj planı sunulurken dış ünitenin gürültü kurallarına uygun olması ve binaya zarar vermemesi şartı aranıyor. Yeni düzenlemenin özellikle sıcak yaz aylarında yaşlılar, çocuklu aileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Viyana'dan Ukrayna'ya 14 acil müdahale aracı. Viyana Belediyesi, Ukrayna'nın Sumy bölgesinde kullanılmak üzere 14 acil müdahale aracını düzenlenen törenle teslim etti. Yardım kapsamında itfaiye araçları, ambulanslar, kurtarma ve komuta araçları yer aldı. Belediye Başkanı Mihal Ludwig, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Viyana Belediyesi bugüne kadar 517 tondan fazla insani ve tıbbi yardım gönderirken, önümüzdeki aylarda yeni yardım konvoylarının da yola çıkacağını açıkladı. Öte yandan Viyana Belediyesi'nin 14 milyar euronun üzerinde borcu bulunurken son dönemde birçok belediye hizmetine de zam yapılmıştı. Viyana'dan sağlık hizmetlerine büyük yatırım. Viyana'da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni yatırım planı açıklandı. Belediye ve Sağlık Sigorta Fonu'nun ortak çalışmasıyla 2028 yılına kadar kentte 42 yeni sağlık merkezi açılacak. Ayrıca kadın ve çocuk sağlığına yönelik yeni tedavi merkezleri de hizmete girecek. Çocuklarla seyahat edecek ailelere uyarı. Avusturya Noterler Odası, çocuklarıyla yurt dışına seyahat edecek aileleri uyardı. Bazı ülkelerde çocukların tek ebeveyn veya üçüncü kişilerle seyahat etmesi durumunda yazılı izin belgesi istenebildiği hatırlatıldı. Uzmanlar olası sorunların önüne geçmek için izin belgesinin çok dilli hazırlanmasını ve kimlikle seyahat bilgilerini içermesini tavsiye ediyor. Viyana Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor. Viyana Havalimanı'nda güvenlik kontrollerini hızlandıracak 3 boyutlu yeni tarama sistemi devreye alındı. Yeni uygulamayla yolcular dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarını el bagajından çıkaramayacak. Ayrıca el bagajında toplam 2 litreye kadar sıvı taşınmasına izin verilecek. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya hükümeti artan sıcaklıkların ardından ülkede klima takılmasını zorlaştıran yasal engelleri kaldırmayı planlıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Viyana'da aile havuzları erken açılıyor. Viyana'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle aile havuzlarının açılış saati erkene alındı. 27 Haziran Cumartesi gününden itibaren aile havuzları sabah saat 10'dan itibaren hizmet verecek. Düzenlemenin vatandaşların sıcak havalarda daha erken serinleyebilmesi amacıyla hayata geçirileceği belirtildi. Hidrojenli otobüsler hizmetten çekildi. Viyana'da bir hidrojenli otobüsün çatısında çıkan yangının ardından Wiener Linie'nin önlem amacıyla Ketano marka tüm hidrojenli otobüsleri geçici olarak hizmetten çekti. Yetkililer olayın nedeninin araştırıldığını açıkladı. Araçların seferden çekilmesine rağmen 39A otobüs hattında ulaşımın aksamadan sürdüğü belirtildi. Böbrek naklinde ambulans krizi. Kerten'de böbrek nakli bekleyen bir hasta uygun donör bulunmasına rağmen ambulans gönderilmemesi nedeniyle nakil sürecinde gecikme yaşadı. Innsbruck'tan gelen organ için planlanan sevk acil durum değil gerekçesiyle ambulans tahsis edilmemesi nedeniyle aksadı. Dakikaların büyük önem taşıdığı nakil sürecindeki gecikme hastanın ameliyat şansını riske attı. Gurbetçilerin Türkiye yolculuğu başladı. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda girişleri başladı. Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarında yoğunluk oluşurken yetkililer işlemlerin hızlı ilerlemesi için ek personel görevlendirdi. Özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan binlerce gurbetçinin önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sınırda 100 binden fazla kaçak sigara yakalandı. Avusturya'nın Nikelsdorf sınır kapısında durdurulan Fransız plakalı bir minibüste 100.960 adet kaçak sigara ele geçirildi. Polis sigaraların aracın yük bölümündeki derin dondurucuya gizlendiğini belirledi. 35 yaşındaki sürücü sigaraları Romanya'dan aldığını ve Almanya, Belçika ile Fransa'da satmayı planladığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturmayı Avusturya Gümrük İdaresi yürütürken ele geçirilen sigaralara el konuldu. Aşırı hız yapan iki sürücünün aracına ve ehliyetine el konuldu. Aşağı Avusturya eyaletinde 130 km hız sınırını aşan iki sürücünün aracına ve ehliyetine polis tarafından el konuldu. A5 otoyolunda 219 km hız yapan 22 yaşındaki Çek sürücünün ehliyetini ibraz edemediği ve yanında yalnızca araç ruhsatının fotokopisinin bulunduğu tespit edildi. A1 Batı otoyolunda ise 211 km hız yapan 31 yaşındaki Karadağlı bir sürücü yakalandı. Her iki sürücünün ehliyetine ve aracına geçici olarak el konuldu. Sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı. Aile kavgası cephaneliği ortaya çıkardı. Viyana'nın 13. bölgesinde yaşanan aile içi tartışma cephaneliği ortaya çıkardı. 22 yaşındaki bir genç kız kardeşini havalı silahla tehdit ederek erkek arkadaşını da silahla yaraladı. Olay sonrası arama yapan polis ekipleri evde çok sayıda mühimmat, patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirdi. Minibüs şarampole yuvarlandı. Kerten eyaletinin Möbling kasabasında bir yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Takla atarak duran araçta bulunan 8 yolcu kazayı mucize eseri hafif yaralanmalarla atlattı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 23 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 38 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız geceleri.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Vione FM te. Vione FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler.

Yepyeni bir program daha, yeni bir haftaya başlarken ki çoktan başladık haftaya. Viyana FM Kavşağı'nda yine yeniden buluşmayı başardık. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

Evet, haftaya nasıl başladınız bilmiyorum. Hafta sonunuz inşallah güzel geçmiştir. Keyifler nasıl? Sıcaklarınız nasıl? Aa, şöyle bir mesajlara hiç içine girmeden baktım. Mesela İngiltere'den bir mesaj var. İngiltere'de sıcaksa artık diyecek bir şey yok. Bir şarkı bir an yeter. Evet efendim, takvim yaprağımız Tamer'in de beyanı üzerine 29 Haziran 2026'yı gösteriyor ve günlerden pazartesi. Güzel bir yolculuk başladı. 2-2,5 saat kadar sizlerle birlikteyim. Birlikte yol alacağız. Ve şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Ferah, ferah, ferah programımız olsun. Ferah, ferah bir yolculuğumuz olsun. Püfür püfür esen bir program olsun.

0: Evet, şöyle pindirimsimi de yanıma alayım. Isparta'da sıcak bugün. Hemen şöyle programa başlarken bakayım Isparta'da sıcaklık neymiş. Benim evimde hissedilmiyor çünkü. Isparta hava durumu 28 derece arkadaşlar. 28 derece. Yani fena değil, değil mi? En azından 30'u geçmemişiz. Hani biraz kıskanacaksınız belki ama bahçede kahvemi içtim sabah. Gerçekten püfür püfür esen bir hava var. Kurban olurum Isparta'ya.
1: Çünkü biz böyle güzeliz.
0: Ama ne diyoruz, havalar nasıl olursa olsun, ister sıcak olsun ister soğuk olsun, bizim havamız yerinde olsun. Programımızın iki güzel sponsoru var biliyorsunuz. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Hemen ardından Pindrinks'e hemen bir yudum alayım. Pindrinks'imden. Çok güzel. Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Ulusal içeceğimiz, yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu sıcak havalarda mutlaka sofralarınızda ya da buzdolaplarınızın raflarında yerini almalı. Böyle yanınızda, yörenizde bir Pindrinks olmalı. Pindrinks'i de Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve şu an evinde Pindrinks olan yol arkadaşlarıma diyorum ki size özel teşekkür.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra ne yapsak ki? Karpuz mu kessek? Programa girerken şöyle bir şey geldi aklıma. Ya hiçbir şey yapmasak.
5: Düşsek bile
0: öyle bir moddayım.
5: Birlikte yükseliriz. Bir nefes olur yanımda. Bir söz olur.
0: Efendim, yok şaka yapmıyorum. Çok şeyler yapacağız inşallah.

0: Evet, malum bugün günlerden pazartesi ve bir haftayı daha geride bıraktık. Tıpkı Tamer'in de söylediği, yazdığı gibi Haziran'ın da son haftasındayız. Wow dedirtiyor bana gerçekten de. Geçen zaman için artık sık sık söylemek de istemiyorum ama Haziran da bitti. Temmuz'a çok az zaman kaldı. Merak etmeyin. Etmiyorsunuzdur. Temmuz'da bitecek. Ağustos'ta bitecek. Böyle böyle yol alıyoruz ömür çizelgesinin içerisinde. Ve hep söylüyorum, bu kadar hızlı zamanın, bu kadar hızlı seyreden bir zaman varsa, biz de zaman yolcularıysak, yani bu yolun yolcularıysak, o zaman hızlı da gidiyor madem. Her bulunduğumuz saniye, dakika, işte zaman birimli her neyse, içinde bulunduğumuz anı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirmek derken şey geldi aklıma geçenlerde. Her günü dolu dolu, her anı dolu dolu yaşamak zorunda değilsiniz. Bazen böyle bomboş, boş boş da oturabilirsiniz. Vücudunuzun ve ruhunuzun buna da ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim hoş geldin, sefalar getirdin. Kimler mesajlarını bırakmışlar? Şöyle bir bakıyorum. İstanbul'dan sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. Hollanda'dan sevgili Ispartalı Ayşe'nin mesajını görüyorum. İngiltere'den Cevat'ın mesajını görüyorum. Gürcan Bey sesli mesaj bırakmış. Efendim hoş geldiniz. Çok merak ettim ya. Tamam, müsaade edersen şu sesli mesaja bir yer vermek istiyorum. Bu arada tebrik ediyorum. Önkür ailesini tebrik ediyorum. Öncelikle Zuhal'i, sevgili Gürcan Bey'i ve yeni evlenen çiftleri tebrik ediyorum. Yani çok güzel günler yeni evlenen çiftimize gelsin ve o kadar mutlu olsunlar, o kadar mutlu olsunlar ki. Tabii arada böyle mutsuz olacakları anlar da olacak ama mutlu oldukları anlar, mutsuz oldukları anları tamamen gölgede bıraksın. Evet Gürcan Bey, söz sizde.
1: Merhabalar Özlem Hanım.
0: Merhaba.
1: Güzel bir hafta olması dileğiyle.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bizlere cumartesi günü oğlumun, Onur'un ve evet kızımızın ya, Esra'nın düğününde yalnız bırakmayıp uzaktan yakından gelen bütün Viyana FM dinleyicileri Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Vallahi
1: sizin de düğününüz
0: güzel,
1: daha güzel oldu, daha neşeli oldu.
0: Eminim.
1: İşte bu Viyana FM ailemizin farkı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti. Hepinizden sağ olun. Sıradaki eser bütün Viyana ailemize gelsin.
0: Bakayım. Aa, tamam gelsin. Ben de mutluluklar diliyorum. Hakikaten orada olmayı ben de çok isterdim. İçim gitti. Yani düğün derneği çok sevmememe rağmen bu arada. Gerçekten. Esra ve Onur çok mutlu olsunlar. Erdaptı babacığım hoş geldin. Yalçın Emine hoş geldin.

Evet, eserde de sözlerini ben yazdığım için çok dolu dolu söylüyorum. Bu sözleri yazarken, dur Özlem Ayral ya. Efendim şu söz yazdığım bütün çalışmaları yazarken hep Viyana FM'i düşündüm. Dolayısıyla gerçekten güçlü bir grubun olduğunu, bağların çok güçlü olduğunu gördüğüm bir grubun olduğunu biliyorum. Ne denir? Birlikte güçlüyüz gerçekten. Hem de yan yana olsak da çok uzak da olsak, yani mesafe bile çok önemli değil. Kalpler o kadar birbirine yakın ki. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Haziran'ın son haftasından herkese selamlar, sevgiler. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Tamam, ne öreyim ya? Oturdum mikrofonun başında, konuşuyorum işte. Her duvar, her kuşku bir anlık. Gönüller ritme karışır. Ya bu soruyu sorma artık bana. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış. İçimin gülümsemesi dışımın telaşına yetişemiyor artık. Ya içimden gerçekten ağlıyorum ya dışımdan sahte gülümsüyorum. Kendi kalemimden.

Yeni Tepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Selamun aleyküm ablacığım ve aleyküm selam. Güneşli bir pazartesi gününden sevgiler, saygılar. Umarım hafta sonu güzel geçmiştir senin için. Valla çok güzel. Yani cumartesi bahçeyle uğraştım. Bahçe gerçekten çok vaktimi aldı. Sonra tam böyle oturdum dinleneceğim. Çok sevdiğim bir kardeşim var. Ankara'da yaşıyor. Çok severim. Hatta araçlarımı almama da çok yardımcı olur. Çok fedakardır. Gerçekten kan bağımız yok ama can bağım var. Sinan'a buradan sevgiler, selamlar. Dinleyemiyordur. Çok yoğun çalışıyor çünkü. Sinan dedi ki aradı beni, gelen dostayım. Hadi Isparta'da sana bir yemek ısmarlayayım. Ondan sonra bir çıktık dışarıya. Vallahi çok güzeldi ya. Gerçekten. Pazar günü de Sinem de dinlemiyordur. Sinem'e buradan sevgiler, selamlar. Batuhan, Sinem, ben. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzel zaman geçirdik. Kolay kolay kimseyi sevmem. O yüzden çok iyiyim. Umarım iyisindir. Beni soracak olursan her zamanki gibi o güzel sesindeyim. İyiyim. Aman iyi ol. Çok sevindim. Öptüm mal yanaktan demişsin. Ben de seni çok çok öpüyorum. Kocaman kocaman öpüyorum ve sıkı sıkı sarılıyorum. Şimdi efendim Esra Onur çiftine güzel bir şarkı armağan edelim, aldım sıraya. Şöyle bir bakıyorum, Arda da aramıza katılmış. Arda'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, yeni evlenen çiftimize diyorum ki yine yeniden mutluluklar. Bu şarkı size gelsin.

çünkü kavuşturan kavuştu. Böylece bütün sevenlere de armağan etmiş olduk Esra Onur çiftinin nezdinde. Mikrofonun başında Özlem Mayral. Günün yorgunluğu kapının dışında kalsın. Müzik, muhabbet ve bol tebessüm Viyana FM'de dolsun taşsın. Özlem Mayral'la keyfe keder başladı. Yorgunluk bahane, eğlence şahane. Viyana FM'de gülmek serbest, uyuklamak yasak. Ispartalı Ayşe, öpüyorum seni.

0: Evet, Isparta'lı Ayşe, söz sende.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Benim de hafta sonum cumartesi bahçe temizlemeyle geçti.
0: Evet,
1: Ama ve
0: aynıymış.
1: lakin geceye bir fırtına bu kadar sıcak olursa hava çok kızgınlaşmış yani bir böyle bir andan geceye o kızgınlığını verdi. Acayip şekilde şimşekler çaktı.
0: Aa.
1: Fırtına, yağmur derken
0: İyi
1: benim
0: biraz.
1: temizlediğim bahçem sabaha her yer pislik içindeydi. En kötüsü
0: Eyvah.
1: de benim fidancıklarım böyle
0: Aa.
1: domatesim, salatalığım hepsi yerdeydi. Çok üzüldüm.
0: Aa.
1: Onlarla böyle şey yaptım biraz işte aralara çubuk falan bulmaya çalıştım. Böyle onları ona bağladım falan. Bakalım inşallah düzelir.
0: İnşallah. Ya böyle şeyler insanı gerçekten çok üzüyor. Benim de başıma gelmişti bir yıl. Ben de bahçemin bir kısmında domates yetiştirmeye karar vermiştim. Çok büyük bir hata. Bir doluyla mahvoldu bahçe. Vallahi 2 gün kendime gelememiştim. Seni çok iyi anlıyorum. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Merhaba, sıcak İngiltere'den Özlem abla, sıcak İngiltere. Vay, Cevatçım ya. 2022'den beri böyle sıcaklık görmemiştik burada. Tahmin edebiliyorum, İngiltere diyorsun ya. Nasılsın diye sormuşsun. Ben çok iyiyim, çok iyiyim. İyi yayınlar diliyorum sana. Ben de sana Allah kolaylık versin diyorum. İyi dinle.

Ay, tatlı babacığım, merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İyi yayınlar Özlem Hanım. Hanım? Niye ya? Aramız bozuk mu? Bozuk galiba. Hanıma dön. Ne oluyoruz? Kızım gitti, hanım mı geldi? Niye ki? Ne oldu? Abi sen karizmatiksin, tamam ya. Tamam ya, o düğünde en karizmatik sendin. En karizmatik sendin. Herkese selamlar, saygılar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi gerçekten.

Sustum. Yalçın Emine merhaba. İyi yayınlar canım benim, hoş geldin, sefalar getirdin dinlemediğim. Hadi bakalım.

0: Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum.
1: Bir an durdum, düşündüm ya.
0: Ardacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Şarkıyı birazcık başalayayım da kaçırmayalım sözlerini. Nasılsın, inşallah iyisindir. Ankara'daydım biliyorum. Bu sabah döndüm. Haydi bakalım, güzel bir hafta sonu geçirdin.

0: Evet Zuhal'cim, merhaba. Yorgun musun? Nasılsın? İnşallah iyisindir. Bu arada geçmiş olsun diyorum. Ve Esra ve Onur'a da mutluluklar diliyorum. Hemen sesine bir kulak verelim Zuhal'in. Zuhal'cim söz sende.
1: Merhaba, merhaba ablacığım. Hoş merhaba. Geldin, sefalar getirdin. Sana sımsıkı sarılıp öpüyorum ablacığım. Herkese mutlu, huzurlu, bol, bereketli, güzel bir hafta diliyorum.
0: İnşallah.
1: Düğünümüzü atlattık çok şükür. Viyana FM'den gelip sayıp seven, bizi mutlu mu günümüzde yalnız bırakmayan tüm dinleyicilere buradan ben de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki güzel radyomuz var. Başta Ali abi olmak üzere ve hanımı Razi olmak üzere. Tabii baş kurucumuz onlar. Onların sayesinde bu güzel insanları tanıdığımız için biz de ayrı hepsine teşekkür ediyoruz. Yani gelen gelmeyen, bizi seven herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere ablacığım.
0: İyi ya, ben teşekkür ederim bu güzel sesi bizimle paylaştığınız için. Ne mutlu birlikte olmak, birlikte olmanın güzelliğini yaşamak ve özellikle de düşünsenize bir platformda tanışıyorsunuz ya da bir radyo frekansında tanışıyorsunuz. Sonra öyle güzel bağlar kuruyorsunuz ki işte mutlu gününüzde, acılı gününüzde yanınızda olan dostlarınızın varlığı hayattaki duruşunuzu daha güçlendiriyor, gerçekten öyle.

Evet, fırtına Mehmet. Şimdi nereye selam göndereceğimi bilmiyorum. Çünkü sürekli geziyor kendisi. Merhaba Özlem Hanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni evlenen gençlere bir ömür boyu mutluluklar, sevgi ve huzur diliyorum. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online, oley oley oley. Teknik ekip gezide olsa da görev başında Isparta ve çevresini keşfetmeye tüm hızıyla devam ediyorum. Bu hafta sonu Karacaören Barajı'nda güzel bir sürpriz yaşadım. Hadi hadi, ben söyledim sen gittin. Hani birlikte gidecektik? Sattı beni Mehmet. Rastgele bir gemi turuna katıldım ve bölgeyi keşfetme fırsatı buldum. Akşamsa Kemer sahilinde vakit geçirdim. Oldukça keyifliydi. Pazar günü de Göynük Kanyonu'na gittim. Adam nasıl geziyor abim? Yok ya. Ay, böyle bir derin bir nefes almak istiyorum. Göynük Kanyonu'na gittim ve serin sularında yüzdüm. Doğası, suyu, atmosferi gerçekten harikaydı. Çok keyif aldım. Bugün de güzel sohbetler ve güzel şarkılar bizleri bekliyor. Hadi hadi hadi. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Yaşayalım. Hadi bakalım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyenlerine Isparta'nın diğer tarafından, Davraz mahallesinden gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Aramızda sadece 3500 metre var. Vay, onu da biliyor ha. Davraz mahallesi şurası ya.

0: Raşit, Raşit. Dur bakayım, video göndermiş. El sallıyor şu anda. Bunun sesini nereden kapatıyorum arkadaşlar? Ne yaptın? Ne yaptın sen? Bak benim... Bir dakika dur. Şu müziği durduracağım.
1: Niye ya? Aramız bozuk mu?
0: bu benim sesim bu. Raşit ne yaptın ya?
1: Ne oluyoruz? Kızım gitti, Raşit. Hanım mı geldi? Niye?
0: Raşit ne yaptın saçını ya? Hiç güzel olmamış. Ya ben ne bileyim, Batuhan kestirdi bu arada saçlarını. Çok yakışıklı oldu. Bugün de oğlumun doğum günü. Ya şimdi Raşit enseyi kazıtmış. Favorileri kazıtmış. Tepede saçını bırakmış. Arkadan da at kuyruğu yapmış. Yok artık. Beğenmedim. El sallıyorum ben de. Esin, eve doğru yürüyorsun anladığım kadarıyla. Belki de eve vardın ben senin mesajını okuyana kadar. Hello ablam, merhaba, selam olsun tüm güzel insanlara. Ben de geldim, hoş geldim. Hoş geldin. Hepi de sıcak sıcak sevgilerimi gönderiyorum. Yanıyor dünya. Tam yazı yaşıyoruz. Olsun ya, yaz bu. Ay ne diyeyim şimdi bu sıcağı bilmiyorum. Şimdi Esin'cim yazmışsın ya, yakışıklı Murat abi iltifat bekliyor. Hanım oldum ya. Bana Özlem Hanım dedi. Demek ki sen beni baba olarak görmüyorsun. Bir dakika Esin, bir zıpladım diğer mesaja. Demek ki sen beni baba olarak görmüyorsun. İnsanın babası nasıl görükürse görüksün, ona en karizma, en yakışıklı görükür. Ben diyorum ya, gerçekten doğruyu söyleyen 9 değil 99 köyden kovulur derken, o 99'u boşuna söylemiyorum. Yani baba bile kızını doğruyu söylediği için köyünden kovabiliyormuş. Hanım oldum birdenbire. Sanki başka dünya. Ben yine söylüyorum, o düğünde çok güzel hatunlar vardı, kraliçeler. Başta düğün sahibi Zuhal nefisti. Sonra Emine Sultan tam bir sultan gibiydi. Oh söylüyorum, içimin yağları erisin. Hele Esin var ya, zaten ben böyle düğün derneklerde böyle siyah giymeyi çok severim. O kadar güzel püfür püfür bir kıyafet. Ne bileyim ya, peri gibiydi. He boy diyor canım. Bu işler boylu olmuyor, ne kadar doğru. Nerede o şarkı? Böyle bir şarkı daha hazırladım. Dur bakayım. Bir dakika.

0: Gülşah diye merhaba.
1: Selamun aleyküm. Hoş geldin canım. Bon sohbeti, güzel bir yayın dilerim. Teşekkür ederim. Şerafettin abiye de sevgilerimi, selamlarımı ile. Biz de çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Oynadık, güldük, eğlendik. Güzel insanlar olunca her şey mükemmel oluyor. Anlatılmaz yaşanır. Eminim.
2: Boy boş işmiş ya.
1: Boy boş iş arkadaşlar. Vallahi boş iş.
0: Fakir tesellisi.

0: Ya hayırlı olsun Zuhal'e, selamlar darısı bize, amin inşallah canım darısı bize. Ve Bediacığım merhaba. Selam ablam, hayırlı yayınlar, kolay gelsin, nasılsın? Çok iyiyim, bomba gibiyim elhamdülillah. Sana ve dinleyici arkadaşlara mutlu huzurlu bir hafta diliyorum. Evet, sağlıklı, mutlu, huzurlu. Yalnız değilsin ablam, her zaman piliç kalacağız biz. Vallahi Esin, yalnız olmadığımı bilmek gerçekten beni rahatlatıyor. Geçmiş dönemlerde, böyle genç kızlık dönemlerimde, artık oralarda değilim de, böyle çok üzülüyordum. Annem de kısa boylu, anneannem çok kısa boylu. Anne tarafına çekmişim, babam bayağı böyle boylu poslu, yakışıklı, uzun boylu, yeşil gözlü. Böyle yeşil gözlü bir adam. Ben böyle esmer, zayıf, o zamanlar zayıftım tabii, kısa boylu. İşte 1.56'larda bir kadın, kız. O kadar üzülüyorum ki her gün böyle boyumu uzatmak için neler neler neler yapıyorum.
1: Önce hedef belirliyoruz. 60 ya.
0: Şimdi bakın, bu şarkıyı da bir dinletmek istiyorum. Tabii siz 60'ta falan değilsiniz de, bu şarkıya da çok güldüm. Sizlerle de buluşturmayı hedeflemiştim. Ama önce Emine Sultan'ın mesajını bir okuyayım. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum. Ayrıca güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. Benim için değişmez. Ben gördüğümü söylerim arkadaş. Yani gördüğüm oydu, söyledim, rahatladım. Kovuldum. Yani babam kızım bile demiyor artık bana. Ve sevgili Şerife. Ay bu ne güzel şarkıymış, dur bir daha şöyle fona alalım. Kısa boylular yazıyor şimdi. Ay bu ne güzel şarkıymış, gönül boya bakmıyor. Ablam hoş geldin, bal küfüm, nasılsın cano? Yanıyoruz demiyorum artık, deme artık. Baya baya esiyor. Öptüm balım.

Şimdi bir de şu şarkıya kulak verin. Tabii üzerinize alınmayın, ben üzerime alındım. Hatta dayanamadım, altına yorum bile yaptım. Yalnız çok matrak ya.

0: Şekerim yanlış anlama da, eşim beğendi ya, gerisi benim için hava civa.
1: Şarkıya devam. Ay, Raşit'ten gelmiş. Bir dakika, şuradan şarkıya devam.

Biz bacır bacırız ya, neşe doluyuz gerçekten de. Galiba böyle bir araştırma yapıldı mı acaba? Kısa boylular daha neşelidir diye. Ona da bakmak lazım. Ve en sevdiğim fotoğraf Şerife'den geldi. Dijital ekranda Özlem Ayral keyfek eder. Viyana FM'i görüyorum. Hele bak, bizim saatimiz başlamış. Başladı, evet.

0: Ve atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Devede de boy var ama eşeğin arkasından gidiyor derler.
1: Öyle mi diyorlar? Hiç duymamıştım bunu.

0: Evet, burada bir sesli mesajımız varmış. Zuhal, söz sende.
1: Ablacığım, parça tam Esin'e uygun oldu. Buradan sonra Esin'in şarkısı olsun. Ha, bir Şerife geldi galiba tam şu an ne dedim bilmiyorum. Sesli mesaj atarken. Şerife'ye de uygun, evet.
0: Bana da uygun.
1: Onları da çok seviyorum bacım. Herkes benim için güzelce hazırlanıp gelmişler. Hepsine ayrı
0: evet
1: teşekkür
0: ya.
1: Ediyorum.
0: Kırmızı halıda yürüdüler.
1: Gülşadi ablam tam bir anneydi başımda. Allah razı olsun. Yani dediğim gibi herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlarım, Türkiye'den gelen arkadaşlarımdan şimdi dışarı çıkıyoruz.
0: Hadi bakalım.
1: Yarısını herhalde daha sonra dinlerim. Onları yarın yolcu edeceğiz.
0: Balayına
1: öyle yani
0: gidiyorlar.
1: Ablacığım. Hadi görüşmek bakalım. Üzere. Benden bugünlük bu kadar. Bay bay, görüşürüz.
0: Görüşürüz canım. Fazla yorma. Artık kendini. Evet. Kısa boylular. Cinsiyet ayırt etmeden söylüyorum. Biraz önceki şarkı bizim şarkımız.

Esin demiş ki her şeye katılıyorum ama fakir tesellisi kısmına katılmıyorum kızlar, üzgünüm. Yok yok ya, gerçekten orası işin espri tarafı. Ben uzun boylu kısa boylu olmuş öyle bir ayrımdan ziyade şey düşünüyorum. Yani insanın yüreği yüksek boylu olsun. Yani kalbi yüksek boylu olsun. O çok önemli. Yani santimetrelere takılırsak vay halimize diyorum. Nice uzun boylular gördük. Gördük, gördük, gördük ve öldük yani. Bir de böyle bir durum var. Evet efendim. Şimdi bakıyorum saat. Aman. Ne olmuş? Kahve saatimiz gelmiş, daha 5 kelimeyi vereceğim.

0: lütfen. Düğünde gayet uzun boyluydum, hoşuma gitmedi demiş. Esin, topuklu mu giydin? İşin en acı tarafı ne biliyor musun? İtiraf edeyim, ben hayatımda hiç topuklu giymedim, giyemiyorum. Giydiğimde yürüyemiyorum. Ben boyumu da uzatamıyorum. Hani Converse'in bu şey dolgu topuklu Converse'ler var ya, geçen sene doğum günümde oğluma aldırdım onlardan. Şöyle bir 3-4 santim uzuyorum onunla. Senle benle konuşalım artık. Adını bir koyalım mı bu aşkın? Ne bu nazı ne bu şımarık tavrın sökmez. Efendim Bedia der ki kısalara da bir laf söyleniyor ama demeyeceğim. Karakter güzelliği versin. Bak şimdi Bedia'da boy var tabii. Ya. Benle misketi haydi. Oradan izlesin tüm ahali. Vurun kaşıkları be. Evet Şenolcuğum, hadi bakalım söz sende.
1: Merhaba Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu hanım kelimesini bir ben söylerim ha. Burada Murat abi falan araya girmesin. Hava da sıcak. Hmm. Boşuna gerilmeyelim. Bu
0: evet.
1: Bir. İki.
0: Bence de.
1: Küçük boylu kadınlara
0: kısa boylu.
1: Öyle hakaretli konuşmayın. Onun bir şeyi vardır. Türkçe'de yer cücesi derler onlara. 1.50-1.60 arası. Yani yer cücesini de değiştiriyorsanız artık bilemiyorum. O da herkesin vicdanına kalmış. Güzel bir yayın olsun. Bugün çalıştığım yer güzel, klimalı.
0: Oh mis.
1: Gerçi iyi de olmuyor, başım ağrıyor.
0: Bak şimdi
1: çünkü
0: ya.
1: Sıcak soğuk, sıcak soğuk. Neyse kulağım sende. Güzel bir yayın olsun.
0: İnşallah.
1: Akşama dondurma yemeye gideceğiz.
0: Ya.
1: Ailecek.
0: Hadi bakalım.

0: Devede de boy var ama eşeğin arkasından gidiyor. Bu söz fiziksel olarak büyük, güçlü, gösterişli olmasına rağmen davranış, akıl ve tecrübe bakımından yetersiz kalan kişileri eleştirmek için kullanılan ironik bir deyimdir. Görünüşün liderlik veya başarı için tek başına yeterli olmadığını vurgular. Ya. Evet Şerife, söz sende.
1: Ablacığım, öncelikle Zolabı'da teşekkür ediyorum. Gençlere ömür boyu mutluluklar dilerim. Güzel davet için gerçekten güzel bir geceydi. Güzel bir düğün oldu. Ayrıyeten topukluların canı sağ olsun ya. Biz her halimizle her türlü yeteriz.
0: Bence de. Yani. İnsan doğup insan kalabilmek diye bir deyim var gerçekten de. Bugün geldiğimiz dönemde insan doğup insan kalabilen insan sayısı çok az olduğu için vallahi uzununu kısasını bilmem ama insan kalabilmenin çok kıymetli olduğunu biliyorum.

kalbime doğacak. Kahvemi alıp geliyorum efendim. Radyonuz açık olsun. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlarla devam edeceğiz. 5 kelimemiz var. 5 kelimeyi az sonra kahvem elimdeyken sizlerle buluşturacağım. Program iyi gidiyor. Herkes rahat olsun. Sakin sakin. Aceleye gerek yok. Ben bir kahvemi alıp geleyim. Hadi bakalım.

Hadi ablacığım, kahvemizi içip geleceğiz. Kalk kahve yap. Yaptım Zuhal. Hazır mı kahven? Çıkmadan hadi. Hadi. Göreyim mi fotoğrafı?

22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programımız devam ederken efendim müsait olanlar, şu anda iş yerlerinden dinleyen dostlarımız olduğunu biliyorum. Seyir halinde bizi dinleyen dostlarımız olduğunu biliyorum. Onlar içemiyorlar ama şöyle söylüyorum, hayal etmek de güzeldir. Önemli olan hayaliniz. İçebilenlerle birlikte içiyoruz zaten.

0: Evet Erdatlı babacığım, ne diyorsun?
1: Bu dünyada en çok korktuğum kişiler boyu kısa kişiler. Hiç onlarla tartışmaya giremem. Bu kızım da olsa, çünkü yere çabuk eğilip taşı hemen ellerine alabilirler.
0: Ya çok enteresan. Çok iyi değil miydi? Bağlantıya bakar mısın? Bu nasıl bir bağlantıydı böyle? Erdatlı babacığım. Ya çok alemsin ya.

Uhu, Zuhal'den fotoğraf geldi. Herkes kahvesini almış. Aa, hadi bakalım. Kimler varsa orada. Hepsine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bütün dostlara. Masa başında toplanmışlar. Kahveler ellerinde. Gezmeye çıkmadan önce mesafeyi sıfıra indirdik. Ben burada, onlar orada. İçiyoruz kahvelerimizi. Alıyorum bir yudum. Hanımlar. Bilmiyorum beyefendi var mı aranızda ama hanımlar dedim. Hepimiz afiyet olsun demişsin. Sevgili Zuhal'cığım afiyet olsun. Sağlık olsun. Ferah kahvelerimiz olsun. Huzur olsun. Mutluluk olsun.

Vallahi benim gibi. Bak şimdi, özlediniz mi? Bu şarkıyı özlediniz mi? Evet Zuhal'cığım, Taylan ve arkadaşın Derya'ya ve hayat arkadaşın Gürcan Bey'e buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.

0: Kim gelmiş?
1: Çay mı kahve mi? Çay mı kahve mi içer? Pop mu arabesk dinler? Benim gibi birini.
0: Evet, o yazmayanlar var ya, radyosu açık olan da yazmayanlar, açık olup da yazmayanlar. Ya da yazamayanlar. Yazmayı istemiyorum diyenler. Tam şarkının kim gelmiş bölümünde yeni bir mesaj görmek istiyorum. Şarkının tam o bölümünde.

0: Noktalarını koymuş. Bir dakika, tam şuna.
1: Tabii, şimdi ben, bizim programlarımız 20 saniye sonra falan size ulaşıyor.
0: Evet Selim, teşekkür ederim ya. Vallahi Allah ne muradın varsa versin. Ay gerçekten Allah ne muradın varsa versin. Tam oradan Selim yazdı.

Evet efendim, bir şeyler içebilenlerle ve içemeyenlerle yolculuğumuz devam ediyor. Umuyorum ve diliyorum ki bulunduğunuz yerde havalar nasıl olursa olsun, ruh haliniz nasıl olursa olsun, birazcık pause düğmesine basmışsınızdır. Şöyle bir durdurmuşsunuzdur. Bütün o içinizdeki varsa eğer sıkıntılarınızı, telaşınızı, koşturularınızı. Efendim işte bir pazartesi programı, her pazartesi şey düşünüyorum, işte başlıyoruz, bir pazartesi daha geldi ve haftanın ilk günü, hiç kullanılmamış bir hafta bizi bekliyor. Bakalım bu haftaya neler neler yazacağız. Şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Bir şey diyemem, kusura bakma, hala Aqua Park'ın bende bıraktığı panik atak etkilerinden kurtulmaya çalışıyorum demiş sevgili Arda mesajında. Arda'cığım ya. Ya ne oldu, ben gördüm aslında ama ben de bu hafta sonu gerçekten elime telefonu alıp da bir şeyler, hiçbir şey yapamadım neredeyse. Neden öyle oldu ki Aqua Park'ta, ne seni tetikledi, panik atağını ne tetikledi? Bu arada panik atak deyip geçmeyin arkadaşlar, çok şey bir rahatsızlık, inanılmaz çaresiz bırakan, insanı gerçekten çaresiz bırakan. Çünkü İstanbul'da çok sevdiğim arkadaşım, artık biz onunla kardeş gibiydik, bir de yan yana oturuyoruz, kapı komşum aynı zamanda. Nasıl anlatayım size, onun panik atağı vardı, ben onu da tanıdım. O kadar büyük bir çaresizlik ki, Allah yardımcısı olsun bu tür hastalıkları olanların. Ardacığım çok geçmiş olsun diyorum, sakin ol, yapacak bir şey yok yani, neticede hayat devam ediyor. Bazen bazı şeylerle galiba bir geçiş sürecine giriyoruz ya da bir şeylerin olması gerekiyor. Bir sakinlik lazım, biraz nefes alıp vermek lazım. Hafta sonu bilmiyorum, Zeytin Ağacı dizisini izleyenler var mıdır, tavsiye ediyorum. Hiç izlemediyseniz birinci sezondan başlayın izlemeye. Biraz belki kafanıza yatmayacak dizi ama orada çok enteresan tespitler var. Gerçekten de çok enteresan tespitler var. Biraz abartı var tabi, senaryo olduğu için, film olduğu için. Çünkü ben kızımla da konuştum. Psikolojik rahatsızlıkları olanlar için özellikle çok enteresan bir dizi. Dizinin ilk sezonunda Merve ile de konuştum. Tabi son yıllarda aile dizimiyle alakalı ciddi çalışmalar var. Ama dizi tabi senaryo olduğu için biraz abartılmış. Ama yine de hepinize izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten enteresan, böyle yakalayabileceğiniz yerler var. Kaydırağa bindirmişler sevgili Arda'yı. Dönemeçli olanlardanmış kaydırak. Vallahi niye yapıyorsun öyle şeyler? Milyar verseler ben binmem. Benim panik atağım yok. Ben gene de hiç öyle işlere girmem. Elimde ateş ölçerle sağa sola koşturuyordum. Şükür evime geldim, daha iyiyim. Aman sakin, daha iyi ol inşallah. Çok daha iyi ol. Efendim şöyle bir Mehmet'in mesajına bakıyorum. Fırtına Mehmet'in. Ben uzun boy kısa boy muhabbetine hiç girmiyorum. O işin içinden çıkamayız. Yorum da yapamam. Ama Özlem Hanım'a pilot demiştim ya, bu konuda hiç yanılmamışım. Tam isabet olmuş. Nasıl yani, bir dakika. Mesajın devamı. Arabası zaten uçak gibi. Kendisi de maşallah Isparta trafiğinde benden ve çoğu kişiden daha iyi araç kullanıyor. Ya ben İstanbul şoförüyüm diyeceğim şimdi, yok ya, eskisi kadar değil. Şöyle söyleyeyim Mehmet, seninle de konuşmuşuzdur belki, şunu fark ettim, belli yaştan sonra reflekslerimiz çok yavaşlıyor. Farkında olmak tabii tedbir almayı getiriyor. Farkında olmadan böyle cahil cesareti içerisinde olan insanlar var ama ben farkındayım, eskisi kadar ben o kadar değilim ama İyi kullandığım söyleniyor etrafım tarafından. Geçen hafta biri bana Isparta trafiğine hoş geldin dedi. Daha yeni arabaya alışmaya çalışırken arkadan motosiklet çarptı. Stop lambası kırıldı. Böyle bir karşılaşma da nasip oldu ama her şeye rağmen keyfim yerinde, Isparta'yı keşfetmeye devam ediyorum demiş. Ve çok güzel bir kanyon fotoğrafı paylaşmış. Ya suyun rengi falan çok güzel. Mehmet vallahi sonuna kadar keyfini sür. Keyfini sürebilenler sürsünler gerçekten de.
Şimdi bulut aradım ablam senin için ama şans yok bugün. Afiyetler olsun, kahvesi elinde, gökyüzünde tek bir bulutun esamesi yok. Ama terasın çok güzel. O zaman kahvemi aldım Esin'cim. Hemen bir yudum aldım, oh mis gibi. Bir de pindirin içeceğim. Vay, ikisi çok iyi gidiyor. Bu arada misafirlerinize pindirinksin yanında küçük su bardak, yani fincanların yanında böyle dağıtılır ya, su getirilir ya küçük, onlara uygun bardaklar. Onlara pindirinks koyun. Vallahi çok iyi oluyor. Misafirleriniz de çok mutlu oluyorlar. Benden söylemesi. Afiyet olsun Esin'cim. Birlikte içilenecek kahvelerimiz olsun. Ben hala Tezcan ailesi, yani Ayşe ve Mehmet, Fırtına Mehmet çiftinin bana gönderdiği o antika fincanlara kıyıp da kahve yapamadım. Kaç gündür onu düşünüyorum ama yapacağım. Story'de de paylaşacağım, gerçekten inanılmaz. Onunla ilgili de bir şey anlatacağım size. Daha doğrusu fincan konusunda değil de başka bir tespitimi sizlerle buluşturacağım ilerleyen günlerde inşallah. Ve Gülşadi'ye tekrardan merhabalar demiş. Ben geri geldim. Hangi dizi canım, anlayamadım. Zeytin Ağacı. Netflix'te. Netflix'e olanlar Zeytin Ağacı dizisini birinci sezondan başlayıp izlesinler ya. Çok enteresan bir dizi. Ve şimdi neredeyiz? Beş kelimedeyiz. Hemen şöyle beş kelimeye istinaden yazdığım paragrafı sizlerle buluşturuyorum. Bugün programı ilk defa dinleyen yol arkadaşım varsa bu beş kelimeye ne işe yarar, beş kelimeyle ne yapacağız falan diye düşünüyorsanız şöyle söyleyeyim. Önce bir paragraf okuyacağım. Paragrafın içinde gizli olan beş kelimeyi bulacaksınız. Ama merak etmeyin, ben paragrafı okurken böyle biraz daha vurgulu, biraz daha durarak okuyorum. Siz kelimeleri kolay buluyorsunuz. Kelimeleri bulduktan sonra da size ait olması koşuluyla bir şeyler yazmanızı isteyeceğim. Evet, gelelim paragrafa. Hayat bazen pembe hayallerle başlar, sonra bir rüzgar eser ve her şey değişir. O anlarda dünya sanki bize sırtını dönmüş gibi gelir, ama unutma, her kapanan kapı sabırla bekleyenlere başka bir yol açar. Çünkü en büyük umutlar insanın derin sessizliklerinde filizlenir. Evet, bir kere daha okuyorum. Hayat bazen pembe hayallerle başlar. Sonra bir rüzgar eser ve her şey değişir. O anlarda dünya sanki bize sırtını dönmüş gibi gelir. Ama unutma, her kapanan kapı sabırla bekleyenlere başka bir yol açar. Çünkü en büyük umutlar insanın derin sessizliklerinde filizlenir. Ay, vurgulu okuyacağım diye anlamını kaçırıyorum. Şimdi vurgusuz okuyayım bir kere de. Efendim, hayat bazen pembe hayallerle başlar, sonra bir rüzgar eser ve her şey değişir. O anlarda dünya sanki bize sırtını dönmüş gibi gelir. Ama unutma, her kapanan kapı sabırla bekleyenlere başka bir yol açabilir. Çünkü en büyük umutlar insanın derin sessizliklerinde filizlenir. Evet. Efendim, sırada iki güzel eser, ben hiç konuşmayacağım. Öncelikle Tamer ve Güney'e gelecek ilk eser. Sonrasında yine çok güzel bir eser var. Şöyle bir bakıyorum, hemen yazdınız. 5'te 5 Arda. Ispartalı Ayşe 5'te 5. Esin 5'te 5. 5'te 5'i bulanlar yazmaya başlasınlar. Yazmak zorunda da değilsiniz ayrıca. Sevgili Aytenciğim 5'te 5. Erdatlı Babam 5'te 5. Bravo. Tebrikler. Hadi bakalım. İki güzel eser sonra ben buradayım. Bir yere gitmeyin. Radyonuz açık olsun. Yine geldim.
Firdevs merhaba. Selam canım, nasılsın? İyiyim. Ben çok yoğunum ne yazık ki. Ay. Vallahi zor işler bunlar değil mi? Yoğun olunca. Ama bütün yoğunluğuna rağmen 5'te 5'i bulmuş. Firdevs, çok öpüyorum seni.

Sonrasında da sizlerden gelecek olan mesajları merak ediyorum tabii ki. Efendim, beş kelimemiz, birinci kelimemiz pembe. En sevdiğim renk. En sevdiğim renklerden biri, pardon. Ve ikinci kelimemiz rüzgar. Üçüncü kelimemiz dünya. Dördüncü kelimemiz kapı. Beşinci kelimemiz derin. Pembe, rüzgar, dünya, kapı, derin. Aşağı yukarı yazan bütün yol arkadaşlarım bu kelimeleri buldular. Şimdi efendim, kelimeleri buldunuz. Artık iş kolaylaştı, biliyorsunuz. Yapay zeka diye bir şey var. Beş kelimeyi veriyorsunuz. Neler neler yazıyorlar ama ben bunu istemiyorum. Özellikle sizlerden şunu istiyorum. Size ait olsun. Bu kelimeleri kullanırken cümleler size ait olsun. Ve siz yazın istiyorum. Hem burada hayal dünyanızı genişletiyorsunuz, hem zihninizi çalıştırıyorsunuz, hem de size iyi gelecek, ruh sağlığınıza iyi gelecek bir oyundan bahsediyorum. O yüzden işi kolaylaştırmayın arkadaşlar. Mümkünse kendiniz yazın. Mümkün değilse yazmasanız da olur ama yazarsanız çok güzel olur. Ve şimdi bugün yine size bir soru sormak istiyorum. Hayatta en zor şey bir işe başlamak mı, ya da bir şeye başlamak mı, yoksa o bir şeye devam etmek mi? Hangisi daha zor? Sorum, bugünkü sorum bu. Bir işe başlamak mı, ya da bir şeye başlamak mı zor, yoksa başladığınız o iş ya da her neyse onu devam ettirmek mi daha zor? Bugün sorduğum soru bu olacak. Bu sorunun peşine takılacağız. Ama her şeyden önce şunu söylüyorum, haftaya da başladık ya, özellikle böyle bir soru geldi aklıma, bakalım sizlerden gelecek olan cevaplar bizi nereye götürecek. Evet efendim, yazanlar var, şöyle bakıyorum. Menekşe, hoş geldin. El sallıyorum sana ben de. Hoş geldin. Merhaba. Efendim, şöyle hemen Tamer'in beş kelimeye dair yazdığıyla yolculuk devam etsin.

0: Derin düşlerimin pembe kapısından geçen dünya güzeli sevgili. Sevda rüzgarlarını alalım arkamıza ve bu düş gerçek olsun. Ya çok iyiydi. Firdevs beş kelimeyi bir paragrafta kullanmış. Rüzgar dünyanın kapılarını derin bir özlemle aralarken sesini ve pembe yanaklarını ne kadar özlediğimi her esintide yeniden hissediyorum. Ve en çok sesini özlüyorum. Ve ben artık çalışmak istiyorum. İstiyorum mu? İstemiyorum mu?
1: Öyle arada bir bakma içim geliyor.
0: Dur şimdi başa alıyorum. Bir dakika. En başa. Rüzgar. Dünyanın kapılarını derin bir özlemle aralarken sesini ve pembe yanaklarını ne kadar özlediğimi her esintide yeniden hissediyorum ve en çok sesini özlüyorum. Ve bir not var. Ben artık çalışmak istemiyorum. Ya Firdevs, ben de istemiyorum. Ben gezmek istiyorum.

Evet, Eda Özülkü'nün, çok severim bu arada Eda Özülkü'nün bütün şarkılarını çok seviyorum. Beste eşine ait, Metin Özülkü'ye ait, seslendiren sözler Eda Özülkü'ye ait. Bakar mısınız? Karı koca ne güzel işlere imza atıyorlar. Biri beste yapıyor, biri söz yazıyor, biri de işte böyle söylüyor.

Ya Firdevs, bana yazmış. Ne bileyim bana yazdığını. Ben sana yazdım. Sen dur, ben sesini özledim diyorum. Sen gezmek istiyorsun. Neden bana yazdın anlamadım ki. Hiç üzerime alınmadım.

bakayım Selim'den ne gelmiş. Pembe bir rüzgar eserken dünyanın derinliğinden kapıyı yüzüme kapatan sen oldun. Bu neydi ya? Bir cümlede 5 kelime kullanılmış ve komedi. Bir kere rüzgarın pembesi nasıl olur diye düşündüm. Dünyanın derinliğinden kapıyı yüzüme kapatan sen oldun. Çok iyiydi ya. Bir daha ya. Pembe bir rüzgar eserken dünyanın derinliğinden kapıyı yüzüme kapatan sen oldun.

0: Evet Erdatlı babacığım, söz sende. Dur bakayım, 5 kelimedir kesin.
1: Derin derin düşünüyordum. Dünyanın sonu ne olacak diye. Hafiften çıkan rüzgar fırtına kadar olmasa da kapının derinliklerinden yavaş yavaş içeri esiyordu. Tabii içeride klima altında oturan arkadaşlar, her şey onlar için toz pembe, pembe.
0: İyiydi babacığım. Sen de araçta klimalı araçta değil misin?
2: Çok iyiydi.
0: Ya şimdi 5 kelimeyim. Şimdi açıyor sesli mesajı. Yani düşünsenize, çok kolay bir şey değil. 5 kelimeyi böyle konuşarak konuşmanın içine yerleştiriyor.

Dünyamın rengi pembe çocukluğumda. Ta ki diğer renkleri görene dek. Sonra karanlık renkler girdi ara ara kalbime. Yok ettim o renkleri kalbimdeki güzelliklerle. Güzel kapılara izin verdim sadece açılsınlar diye. Derinlerde her zaman korudum o pembe çocukluğumun rengini. Her şeye rağmen sevdim. Her şeye rağmen sevdim ben bütün renkleri. Her şeye rağmen sevdim ben tüm renkleri. Esin çok güzeldi. Yok artık ya. Çok güzeldi. Gerçekten bayıldım.

Efendim 1995 yılından bugüne kaç yıl geçmiş Allah aşkına ya? Dur bir hesaplayayım. Dur bakayım. Nerede hesap makinem? Hesaplayıcı. Ne çok şey hesaplamışım geçmişte. Dur bakayım. Vay, 31 sene geçmiş. Evet, bugün benim oğlumun doğum günü. Bu saati bekledim. Tam bu saatlerde doğdu çünkü. Mesajlarınıza geçeceğim. Biraz bekletiyorum. Şimdi çok iddialı cümleler kurmayacağım. Hani bu dünyada en güzel şey annelik falan demeyeceğim. Çünkü gerçekten çocuk sahibi olmak isteyip de çok uğraşan insanlar tanıyorum. Öyle haddimi bilerek konuşacağım. Ama kendi adıma söylüyorum. Çocuklarım olmasaydı bu hayat zannediyorum biraz değil fazlasıyla eksik olurdu. Evet, Batuhan tam bu saatlerde 95 yılında doğdu. 31 yazmış Erdattı babam. İyi ki doğdu ve iyi ki benim oğlum oldu. Dün de çok güzel zaman geçirdik. Bir de işte benim yaş günümde de çok güzel haberler verdiler bana. Beni çok mutlu ettiler. Son günlerde gerçekten şey düşünüyorum. Geldiğim yaşta özellikle. İyi ki varlar, iyi ki onlar benim çocuklarım. Mesela bana şöyle bir soru soruluyor genellikle. İşte yakın çevrem soruyor. Özelimi de çok paylaşmayı sevmediğimi biliyorsunuz. İşte bundan seni yıllar yıllar önceye çevirsek, işte 80'li yıllara dönsen, yine aynı bu kafayla ama bu yaşadıklarını bilerek dönsen, yine aynı insanla mı evlenirdin? Evet, ben bu çocuklara sahip olmak için yine aynı insanla bile isteye evlenirdim. Çünkü çocuklarımı gerçekten çok seviyorum. Çocuklarını her anne baba sever. Ama bazen hayat şartları bazı insanlar için çok mükemmel devam etmiyor. Ve özellikle cinsiyet ayrımı yapmıyorum. İki cinsiyet içinde söz konusu bu söylediklerim. Eğer hayatta çok zorlu yollardaysanız size destek kuvvet lazım. İşte onlar benim destek kuvvetim oldu. Sıradaki eser oğlumun eseri. Kendi bestesi, kendi sesi. Mutlu yılları olsun inşallah. Ve bilmiyorum da bu hayatta ne kadar kredim var. Kredim olduğu sürece çok yakınımda olsun. Allah uzaklıklarını vermesin. Çünkü çocuklarımdan biri çok uzakta. Onun ne kadar büyük bir acı ve özlem olduğunu biliyorum. O yüzden diyorum ki iyi ki doğdun Batuhan. İyi ki benim oğlumsun.

Bu arada dün akşam son şarkısını dinletti. Ben de inşallah sizlerle ilerleyen günlerde paylaşacağım. Muazzam bir şarkı geliyor. Yani diyebilirim ki bugüne kadar yaptığım bütün eserlerin çok üstünde bir eser. Ya sözlerini kendi yazıyor, bestesini kendi yapıyor, aranjesini kendi yapıyor. Bunlar büyük emek isteyen işler. Allah yolunu açık eylesin inşallah. Evet, bugün bir soru sordum sizlere. Dedim ki bir işe başlamak mı zordur, o işi devam ettirmek mi zordur? Sevgili Yalçın Evine demiş ki o işe başlamak da devam ettirmek de değil. Benim için bitirmek, sonuna gelmek çok önemli. Ve zor başladığım işi bitirmem lazım. Başlarken mi böyle bir zorlanıyorsun, işe devam ederken mi zorlanıyorsun Yalçın Evine? Biraz sorum oralarda gizli.

Selim'den. Ay kahve fotoğrafı. Kahve değil mi? Çay mı kahve mi? Ne o? Selim? Sanki kahve gibi geldi. Ben her şeyi kahve görüyorum ya. Selim. Kapını çalıyorum. Duy. Hadi karşılıklı içiyoruz. Kahve mi içiyoruz, çay mı? Ben kahve içiyorum da sen ne içiyorsun?

0: Evet, doğum gününü kutlayanlara teşekkür ediyorum. Erdatlı babam Batuhan'ın doğum gününü kutlamış. Kutlu olsun, yolu açık olsun inşallah, inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Ve bir dakika, şurada bir sesli mesajımız var. Raşit'ten gelmiş. Beş kelime üzerine.
1: Günlerden bir gün kapının önünde oturuyordum. Derin duyguların içine kapıldım. Ne olacak bu dünyanın hali diye. Birden bir rüzgar geldi. Püfür püfür estirdi her yeri. Önümden bir tane kedi uçtu. Dedim Allah Allah. Rüzgar dedim o kadar şiddetli ki kediyi uçurmuş. Kedinin peşinden gittim. Ben gidiyorum o uçuyor. Ben gidiyorum o uçuyor.
0: Kedi mi?
1: Dedim Allah Allah dedim bu kedi niye pembe?
0: Pembe.
1: Birden döndü bana dedi ki ne geliyorsun la arkamdan dedi.
0: Kedi.
1: Ben dedi pembe panterim dedi. Bilmiyor musun dedi. He dedim. Baba ne oldu? Babacım beş kelime gönderiyordum. diye araya girdin. Sen de bir şey söyleyecek misin? Söyle. Niye?
0: Zorlama
1: ben
0: çocuğu.
1: Dedi, pembe de. Demeyecek misin? İstemiyor musun? Tamam o zaman.
0: Babacım niye araya girdin ya? Prensesimizin de doğum günü kutlu olsun bu arada. Ayten'cim teşekkür ederim. Batuhan'ın doğum gününü kutlamışsın. Her şey gönlünce olsun inşallah. Devam ettirmek zordur vallahi. Kendi adıma söyleyeyim bunu demiş Arda. Devam ettirmek. Elde var bir. Esin içinde devam ettirmekmiş. Bu arada sen okuyunca daha bir güzel geldi bana. Bayıldım. Aferin kendime. Gerçekten aferin. Ya şimdi bir dakika. Müziği bir şöyle bir bu şarkıyı dinleteceğim de. Bir kere daha yapayım hadi. Dünyamın rengiydi pembe çocukluğumda. Ta ki diğer renkleri görene dek. Sonra karanlık renkler girdi ara ara kalbime. Yok ettim o renkleri kalbimdeki güzelliklerle. Güzel kapılara izin verdim sadece açılsınlar diye. Derinlerde her zaman korudum o pembe çocukluğumun rengini. Her şeye rağmen sevdim tüm renkleri. Çok iyiydi ya.
2: Bu kadar yıl boyunca da benim hep yanımda oldun.
0: Selim kahve içiyormuş, tamam. O zaman birlikte içtiğimizi düşünebilirsin. Hemen alıyorum bir yudum. Afiyet olsun Selim. Birbirimizi hiç üzmeden birlikte içilen kahvelerimiz olsun.

0: ben farklı. Evet, Yalçın Emine başlamak zor galiba demiş mesajında. Benim için başladığımı gerisi gelir zaten. Biz seninle çok birbirimize benziyoruz. Evet, iki devam ettirmek, bir başlamakla devam. Evet, bir işe başlamak mı zor, devam ettirmek mi?
1: Bu çocuk rap sevecek.
0: Ah ah ah ah ah, yalan dünya. Yaşam kapısında bazen derin keder ve hüzün. Bazen pembe hayaller kurdurdun. Bazen güldük, bazen ağladık. 40 yaşımda anladım ki zaman rüzgar gibi geçip gidiyor, o rüzgarda kaybolmayalım. Ispartalı Ayşe çok iyiydi. Çok iyiydi. Evet, Batuhan'a iyi ki doğmuş demiş. Sevgili Ayşe'cim, bakayım sesli mesajında ne demiş. Söz sende.
2: Ablacığım, şarkı harika olmuş. Oturdum dinledim, bestesi harika söylemiş. Müzik harika, çok güzeldi.
0: Çok başarılı ya.
2: Bu arada sorduğum soruya cevap vereceğim. Başlamak, devam etmek mi? Tabii ki de devam etmek. Her zaman her şeye başlayabiliyorsun. Hmm. Ama önemli olan devamını getirebilmek. Aynı benim diyette olduğum gibi. Pazartesiden salıya.
0: Pazartesiden salıya. Evet, devam etmek 3. Başlamak 1. Başlamak mı, devam etmek mi?
1: Gece hiç olmuyor sanki.
0: Batuhan'ın doğum günü kutlu olsun. Annenin elinden su içmişsin belli, başarılar. Ya şey diyorlar Firdevs'cim, atalar öyle diyor. Boynuz kulağa geçer, gerçekten geçiyor. Mesela kızım da çok güzel yazıyor. İnanılmaz güzel yazıyor. Sonra Batuhan çok güzel yazıyor. Yani bütün şarkılarının sözleri çok güzel. Ama yakında bekleyin. Şahane bir şarkı geliyor. Ben bayıldım. Dün akşam ilk defa bana dinletti. Gerçekten. Diğer şarkıları da çok güzel. Ben bir tanesini aldım. Biliyorsunuz çok reklam yapmayı da seven bir kadın olsaydım keşke.
1: Sağlam durdum. Ben çocukken sen ol.
0: Sonra soruma da cevap vermiş Firdevs. Başlamak galiba. Başlamak galiba. Çünkü cesaret ister. Bilmediğim işse korkarım ama başladım mı kararlıyımdır. Kolay gelir bana. Evet, 3 devam ettirmek, 2 başlamak.
1: Duyuyorum. O yüzden belki de ben farklı seviyorum.
0: Şerife'den çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Gençler harikasınız. Harikasınız. Canım ablam, biz de Batuhan'ın doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğmuş. Teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum ya. Çok yakışıklı, 2 tane delikanlı, 1 tane ay yüzlü. 5 kelimeyi alabilir miyim demiş. Tabii ki alabilirsin. Hemen şöyle yapıştırayım. Aynı zamanda da okuyayım. Pembe, rüzgar, dünya, kapı. Dur, yazamadım. Pembe, rüzgar, dünya, kapı, derin.

Son iki haftadır en sevdiğim arkadaşım, canım kurtarıcım, her şeyim. Sarılıyor musun ona? Sarılıyor musun? Valla pervane diyeceğim de pervanenin gelişmişi diyeyim. Saçına zaman değmiyor. Evet, devam ettirmek 4 oldu. Başlamak 2'de kaldı. Ayten de devam ettirmek demiş. Devam ediyoruz. Efendim. Batucuğum iyi ki doğdun demiş Arda. Valla iyi ki doğdu. Ya çok hayatımın rengi. Yalnız en büyük de sınavım oldu benim. Gerçekten çok zorladı beni ya. Çok zorladı. İnşallah bundan sonra zorlamasın. Bu ara iyiyiz. Çok iyiyiz. Allah bozmasın. Maşallah. Sübhanallah. Yanındayken bile özlem duyuyor. Yani bu hayatta beni en zorlayan karakterlerden biridir. Gerçekten Batuhan. Ben farklı seviyorum. Ya yapay zeka ile yazmayın diyorsun abla da, her çaldığın şarkı pasa yapay zeka. Farkındaysan yapay zekaların üstüne konuşuyorum yani. Her şarkı değil bir kere. Abartma Arda. Artık gerçek eserleri yayınlarında hasret kaldım. Yok artık. Biraz önce şu şarkı vardı ya. Biraz önce şu şarkı vardı. Bunun üstüne konuşmamak için şunu aldım sıraya. Bunu ciddi olarak söyle. Tamam, ben ciddiye alıyorum zaten, sen merak etme. Evet, başlamak devamın yarısıdır. Erdatlı babamdan gelmiş. Başlamak mı devam etmek mi zor? Erdatlı babacığım, başlamak mı devam etmek mi? Benim için ikisi de çok basit gelir. Şenol, hiç şaşırmadım. Şaşırdık mı? Hayır. Böyle bir cevap senden bekliyordum zaten. Evet, hadi bir şarkı dinleyelim. Evet, Eda Özülkü, seninle olmak var ya. Eşref Vakti, denizin tuzu. Devir. Bir yol daha var. Bengü, sen bir çiçeksin. Yapay zeka olmayanları sayıyorum. Başa dönelim efendim. En başa dönelim. Programın en başına dönelim. Bakıyorum. Neredeyiz? Selçuk Balcı, hayatıma hoş geldin. Eşref Vakti, haydi bütün eller. Ay Dilge, yarın Yaren Özaydın, ıdı dı dı dı. Buray Deli Divane. Sadece iki tane yapay zeka var, onu da üstüne konuşmuşum. İşte sayıyorum bak, sen yazmışsın, sen yazmadan saymaya başladım. Tekrar başa döneyim istersen. Giriş çalışmalarımı ben yazıyorum. Onlar Viyana FM özel. Onları saymıyoruz. Sertaç Balcı, hayatıma hoş geldin. Eşref Vakti, haydi bütün eller. Ay Dilge, Yaren Özaydın, ıdı dı dı dı. Buray Deli Divane, yaşatmış yolun yarısı. Bunları komedi olsun diye aldım. Bizde hep şöyle derdi ya, bunlar hep üzerine konuştuk, boyla ilgiliydi. Yani onları gerçekten programa konu olsun diye aldım. Sonra Selami Bilgeç Gülizay, okuyamıyorum da, Gülizay'la Yürü Ya Kulum, Melis Fis Misket, devam ediyorum. Tarkan'da kalmışız, sonra programa devam etmişiz. Sonra efendime söyleyeyim, Mithat Körler, seni yazdım kalbime. Sonra Bahadır Tatlıöz, Çiçek. Hepsi ya. Günahımı alıyorsun Arda. 2-3 tane var evet, ama onları özellikle alıyorum. İnsanoğlu kendini savunmazsa çatlar ya. Ben de öyleyim.

0: Hemen bundan sonraki sıralamayı da sizlerle paylaşayım. Şu anda Çeyrek Gönüllü dinliyorsunuz. Rubato ve Zinet Salih birlikte söyleyecekler. Ardından Soner Arıca sırayı alacak, Karadut diyecek. Burcu Güneş Sahilden diyecek. Rafet Erroman Yüreğimle Seviyorum diyecek. Niran Ünsal Beyaz Sevda diyecek vaktimiz yeterse. Nilüfer Havalandı Ruhum diyecek. Yine bir Eşref Vakti var, Sevda Yolları. Gökçe Kırgız var, Gamsız, yeni bir çalışma. Ya Arda. Ya bu şarkıyı da çok seviyorum. Evet, bir işe başlamak mı zor, devam ettirmek mi? Devam ettirmek önde gidiyor. Devam ettirmek yazanlara soruyorum. Niye devam ettirmek dediniz? Başlamak yazana soruyorum. Ve kendime de soruyorum. Neden başlamak diyoruz? Efendim, şöyle bir düşünün bakalım.
1: Kendimi öle verdim.
2: Sen söyle, az mı çektim, yetmedi mi kesildim, bu kadar keder.

Dedim efendim, hayatta en zor şey nedir dedim. Devam etmek mi, başlamak mı? Devam etmek diyenlerin sayısı biraz daha fazla. Oysa ki ben başlamak diyenler dedim. İşin ilginç tarafı şu, bu galiba, bu soruyu sordum, cevaplar da onu gösteriyor. Kişiye göre değişiyor. Bazı insanlar bir şeye kolay başlıyorlar, bazıları bir hayli düşünüyor. Zaman kırsın dizginini sende. Ve ben aslında programdan önce şöyle düşünmüştüm. Bu soruyu size soracağımı tespit ettim tabii ki. Çoğumuz bir işe başlamadan önce saatlerce, hatta günlerce düşünürüz gibi bir genelleme yaptım. Yani çoğumuz diyerek. Çünkü ben öyleyim. Ya ne kadar büyük aslında zaman kaybı. Ama hep şöyle düşünüyorsunuz. Ya olmazsa, ya hazır değilsem, ya başarısız olursam,

Sonra birazcık daha düşündüm. Fark ettim ki bundan sonra öyle yapmamaya da karar verdim bu arada. Bizi yoran şey yaptığımız iş falan değil. Yani devam ettiğimiz süreç bile değil. Zihnimizde büyüttüğümüz düşünceler.

Erkek çocukları zorlar demiş Yalçın Emine. Vallahi bilmiyorum ben, benimki çok zorladı. Oğlum, normal canım benim, iyi ki doğmuş, nice sağlıklı yaşları olsun. Olsun valla. Güzel bir hayatı olsun inşallah. Ercan, mesela Yalçın Emine demiş ki iş gözümde büyüyor, o yüzden başlamaya zorlanırım. Başlasam biter mi falan filan. Çünkü mesela benim şöyle bir tarzım var. Bir şey başladım mı hızla bitirmem lazım. Bitiremediğim zaman çok şey oluyorum. Geriliyorum, uykularım kaçıyor. Buna şöyle bir örnek vereyim. Biliyorsunuz şarkılardan fal tuttuğumuz program formatlarında işte 4 haftada bir çekiliş yapıyoruz. Ve işte sezonun o çekilişte çıkan sezonun birincisi oluyor. Ve bir video hazırlamam gerekiyor. Başlayamıyorum arkadaş. Çünkü başladım mı bitirmem lazım. Ama o iş o kadar idik didik bir iş ki çok üzerinde çalışmam gerekiyor. Çok fazla zaman ayırmam gerekiyor. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ben öyleyim ya. Çünkü bir an önce bitirmem lazım. Bitirmezsem uykularım kaçıyor. İş gözümde büyüyor, o yüzden başlamaya zorlanırım. Başlasam biter mi falan filan. Bak Yalçın Emine aynı benim dediğimi yazmış. Yani bu kişiden kişiye demek ki değişiyor. Ben sizden gelen cevaplara da bakıyorum. Bu arada bir sesli mesajımız var ama 4696 isim yazar mısınız rica etsem acaba, kiminle görüşüyorum? Kim? Hayat ay bak şimdi ya, konuşamadım, cümleyi kuramadım. 4696 hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz, rica etsem isminizi bağışlar mısınız, isminizle hitap etsem. Sonra sesli mesajı yayına vereceğim de, sesli mesajlarda biraz şey oluyorum, tedirgin oluyorum biliyorsunuz. Önce bir tanışalım istiyorum.

0: günah. Evet, Esin demiş ki istikrarlı olmadığımdan ve gerçekten çok istemeden başladıysam hep yarım bırakırım. Zorunluluksa o başladığım iş, çok fazla dayanamam. Ya işte o zorunluluk dediğimiz, mecburen yaptığımız işler var ya, işte onlar var ya, hiç başlamamayı tercih edenlerdenim ama bazen yapmak zorunda kalıyoruz. Ama benim kafamda şöyle bir şey var. Mesela bir kitaba başladığım zaman mutlaka bitirmem lazım. Çok sıkıcı kitaplar okudum. O kadar sıkıcı kitaplar okudum ki en son Charles Dickens'ın Büyük Umutlarını okudum. Çok da kalın bir kitap. Oflaya, poflaya, oflaya, poflaya ama bırakmadım. Sonra bir şey fark ettim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hayata dair de bir mesaj olsun. İlla kitap okuyun demiyorum. Artık ondan vazgeçtim. Ama okusanız iyi olur tabii ki. Şunun farkına vardım. Büyük Umutlar çok kalın bir kitap ve dünya klasiklerine girmiş. Oflaya poflaya okudum, okudum, okudum. Son 50 sayfasında kitap patladı. Yani nasıl güzelleşti anlatamam size. Ve öyle enteresan ki kitabı bitirdiğimde bütün bir kitabın bana bir sürü mesaj verdiğini falan anladım. Dedim ki yok artık dedim ya. Hayat da böyle. Bazen hiç istemediğimiz ya da bulaşmak istemediğimiz şeyler oluyor. Ama sonrasında sıkılıyoruz da. Lütfen ya bir şeye başladığınızda ne olur yarım bırakmak. Yani bazen yarım bırakmak zorunda da kalıyoruz. Orası ayrı konu ama bu verdiğim örneği hayata lütfen uyarlayın. Sonra çok garip şeyler hissettim. İyi ki dedim sıkılmışım ama bitirmişim. İyi ki, iyi ki dedim. O finali kaçırabilirdim. O finali kaçırdığım zaman şöyle bir şey olacaktı. Lütfen bunu hayata yorumlayın. Hayata monte edin. Eğer o finali kaçırsaydım, o kitap benim için komple sıkıcı bir kitap olacaktı. Ve verdiği mesajların hiçbirini algılamayacaktım. Yani bunu lütfen hayata yorumlayın, hayata aktarın. Şimdi efendim başlamak ve devam etmek. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bilmiyorum, ben buz gibi denizi, buz gibi suyu severim. Su bence soğuk olmalı. Ama yine de denizdesiniz, Ege'desiniz. Ege'nin denizi soğuk olur. Hadi Ayvalık'a götüreyim size. Ayaklarınızı suya değdirdiniz, buz gibi su. O suya girene kadar epey bir beklersiniz, çabalarsınız ve ihtimal şudur ki mesela Ege'ye tatile gittiğim arkadaşlarım oldu. Biz Ege'ye Eylül'de ya da Mayıs'ta gidiyoruz. Deniz soğuk oluyor tabii ki ama ben sevdiğim için benim için problem yok. Ama mesela birlikte gittiğimiz arkadaşlarımızdan bazıları ayaklarını soktular ve vazgeçtiler, girmediler. Yani başlamak orada gerçekten çok zor bir hikaye. Ama girdikten sonraki güzellik aman Allah'ım dedirten tarza. O yüzden başlamanın birçok yerde ben biraz daha zor olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi devam ediyorum. Bu arada şu sesli mesajı merak ettim. Hadi bakayım, çok da kısa bir sesli mesaj. Sevgili Ali'ye buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. St. Pölten'den arıyorum. İnşallah telaffuzum doğrudur. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Başlamadığın işi devam ettiremezsin.
0: Evet, başlamadığın işi devam ettiremezsin. Peki sevgili Ali, çok iyiydi sesli mesaj. Başlamadığın işi devam ettiremezsin. İlla başlamak zorundasın, yani bir şeye başlamak zorundasın. Eyvallah, burada anlaştık. Hadi diyelim şöyle, soruyu şöyle algıla. Peki işe başlamak mı zor, devam ettirmek mi? Şimdi devam ettirmek diyenlerin sayısı biraz daha fazla. Canım.

Esin, ben hemen atlarım hop. Şimdi bu sıcakta da bu örnek ne güzel gitti değil mi Esin? İtiraf edeyim, ben de çok beklemem, atlarım. Yani eğer soğuk suysa söz konusu. Hani ben bir genelleme yaptım. Genel itibariyle dedim. Düşünmek zaman kayboluyor ve tedirginlik yapıyor bende. Galiba o yüzden başlayamıyorum işe. Demiş Yalçın Emine. Ve aynen, ben de bir an önce bitirmem lazım. Yani işte mesela hayatın birçok alanında biraz genişletelim konuyu. İlk telefon, biriyle ilk telefon görüşmesi yapacaksınız. Ay bunlar benim için valla başlamak zor olan şeyler. Kendime göre örnekler buldum. Siz de kendinize göre yazabilirsiniz. Tam tersini düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben mesela biriyle ilk telefon görüşmesi yapacaksam başlamakta zorlanıyorum. Mesela aramak istemediğim, hiç aramak istemediğim ama aramam gereken insanlar var. İşim gereği, yaptığım işle alakalı. Onlardan biri aklımda da şu anda, belki dinliyordur falan diye düşünüyorum. Ama şimdi kimse üzerine alınmasın, yayın eviyle alakalı konuşuyorum. Hemen türünü de açıklayayım. Bir türlü arayamıyorum, başlayamıyorum ya, o konuşmayı yapamıyorum, arayamıyorum arkadaş. Ne bileyim, ilk adımı atmak, ilk sayfa. Ben yazıyorum ya, ilk sayfayı yazmak çok zordur benim için. İlk özür, ilk merhaba. Mesela programa girerken, başlarken o kadar ilginç ki, senelerdir bu işi yapıyorum. Başlangıcın gücüne çok inanıyorum. Yani başlarken böyle heybetli bir başlangıç yaparsanız dinleyici programdan kopmaz. Bu böyledir. Başlangıç önemlidir radyo programlarında. Ama ben her seferinde Allah'ım nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım, o kadar yani, saatim belli olmasa yarım saat sonra başlayabilirim, o kadar diyeyim. Başladıktan sonra devam etmek benim için biraz daha kolay. Ne bileyim işte, bunlar benim gözümde büyüyenler. Ama yapınca ben bunu neden bu kadar ertelemişim diye de düşünüyorum. Nasıl bir çelişki bu abi ya. Ne bileyim, belki bir hayal, belki bir konuşma, belki de sadece kendimiz için atacağımız küçücük bir adım. Yalnız ne olur unutmayalım. Yani buradan şunu çıkartalım. Bakıyorum ki programda bitmek üzere. Allah Allah, ne ara bitti bu program ya. Unutmamak lazım. Mükemmel zamanı beklemek çoğu zaman, hiçbir zaman başlamamaktır. Tecrübeyle sabit arkadaşlar, kesinlikle önermiyorum. Bazen cesaret büyük adımlar atmakta gizli değil. Bugün başlayacağım diyebilmektedir ve onun arkasında durabilmektedir. Bile bile. Ve şimdi programdan sonra şunu düşünmenizi istiyorum. Ertelemeyi bırakıp hangi küçük adımı atacaksınız? Yarın cevabını istiyorum sizden. Şimdi programdan sonra lütfen bunun cevabını, çünkü vaktimiz yetmeyecek. Ertelemeyi bırakıp hangi küçük adımı atalım? Ne dersiniz? Ben de düşüneceğim. Söz. Harika bir programdı. Çok teşekkür ederim ablam demiş sevgili Ispartıl Ayşe. Sizlerle güzel olmaması mümkün değil. Aa, kahve gelmiş. Geliyorum. Başlamak diyorum abla. Başladıktan sonra yaparım, bitiririm işimi. Ya başlamak. Evet, devam ettirmeye yaklaştı birazcık. Evet Şerifeciğim, alıyorum bir yudum. Aman bitmiş kahvem. Elime boş fincanı aldım. Neyse, pindirinksim var. Kabul edersen. Program sponsorumuz Pindrinks'e, ulusal içeceğimiz Pindrinks'e de teşekkürlerimi iletiyorum bu arada. Afiyet olsun Şerifeciğim. Aman.

Ben sancısı, yastığımda biriken gözyaşımın şahidi. Neydi zor olan, seni sevmeye başlamak mı? Yoksa sevdanın sahip çıkıp, sevdana sahip çıkıp devamını getirmek mi?

0: Rüzgarlar şahit oldu seni haykırışlarıma, sessiz ağlayışlarıma, çaresiz kalışlarıma, sana savurdu feryatlarımı, halime acıdı da rüzgarlar, sen görmedin, duymadın feryatlarımı, sevdamı öksüz bıraktın. Bütün dünya şahit oldu sevgimize, anılar bırakmadı peşimi, her durakta yüzüme çarptı bizi, yolda gören herkes gıpta etti mutluluğumuza, sen yoktun. Ne o mutlulukta, ne de sevdada. Ruhumun kapıları açıktı ardına kadar sana, anlayamadın, göremedin sana olan sevdamı. Hissetti kapı eşiğindeki karıncalar, miyavlayan kediler. Göremedin, anlayamadın yürek sızımı. Sana olan sevdam çok derin, bilmezsin. Duymazsın ağlayışlarımı, haykırışlarımı ve dahi yalvarışlarımı. Dön diyemem. Çünkü hiç yoktun zaten sen. Şimdi baş etmek kaldı bana bu enkazla. Sana ise yeni dünyalar.
1: Vay.
0: Arkadaşlar, 2 dakikam kaldı. Ardacığım çok iyiydi. Sen mi yazdın? Çok iyiydi. Çok özlemişim şiir okumayı bu arada. Tabii başlamak aynı bir bebeğin yürümeye başladığı gibi. Başladıktan sonra adımlar gelir yavaş yavaş. Başlamak diyorsun değil mi? Evet, başlamakla devam etmek yan yana gidiyor bu arada. Bu arada sesli mesajlarımız var. Evet, Ali.
2: Başlamak daha zor, daha zahmetli. Başladığın zaman devam eder zaten.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
2: 30 yıl önce bu ülkeye gelip yeni bir hayata başlangıç yaptım. 36 yaşındaydım. Ve 30 yıldır devam ediyor. Ama o başlangıcı yapana kadar akla kavayı seçmiş.
0: İşte demek istediğim
2: başlarsan
0: bu.
2: Başlarsan devam eder. Evet. İyi niyetli oluyor tabii ki.
0: Evet ya, demek istediğim bu zaten. Bir de kitap. Aa, ben bu kitabı okudum. İyi, kendini sevmek, hisset, iyi yaşa. İyi hisset, iyi yaşa. Aslında kitabın ismi, ben acele ediyorum artık. Bu kitap çok güzel bir kitap. Pegasus'tan çıkan bu kitabı mutlaka okumalısınız. Çok da iyi geliyor. İyi hisset, iyi yaşa. Ali, sevgili Ali, çok teşekkür ediyorum.

0: Ve telefon görüşmesi değil de sesli mesaj atmak, tek başına konuşmak, sanki konuşmaya yeni başlamış gibi hissediyorum bazen. Ne yapabiliriz acaba? Konuşalım bunu.
1: Ay, ne güzel bir şarkı bu.
0: Görüşürüz abla, hoşça kal. Öptüm demiş Esin. Ben teşekkür ediyorum. Bak gördün mü, günün sorusunu da ekledim şiirin bir yerine. Tabii ki ben ya Arda çok güzel yazmışsın. Yazarken hiç beğenmedim ama öyle bir okudun ki dedim yuh yuh, bu nasıl bir şiir? Keramet yazmakta değil, okumakta. Bu da kanıttı. Ya teşekkür ederim. Hayır, çok güzeldi. Efendim hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi eksik olmasın. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansla Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla aranızdan ayrılıyorum. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Hepinize en güvenli makama Allah'a emanet ediyorum efendim. Yarın görüşelim. Yarın soru cevap oynayacağız biliyorsunuz. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da 40 derece ile tarihi sıcaklık rekoru. Avusturya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Viyana'da tarihi bir rekora neden oldu. Ölçüm istasyonunda dün saat 16.35'te sıcaklık 40 derece olarak kaydedildi. Böylece Viyana'da meteorolojik ölçümlerin başladığı tarihten bu yana ilk kez 40 dereceye ulaşıldı ve kentte tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor Ağustos 2013'de ölçülen 39,5 dereceydi. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Türkiye ile Avusturya arasında bilim köprüsü. Viyana Tıp Fakültesinden kardiyolog Profesör Doktor Çağlayan Demirel, Avusturian Turkish Science Alliance girişimini tanıttı. ATSA, Türkiye ve Avusturya'daki bilim insanlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Girişimin genç araştırmacılara mentörlük desteği sağlayarak uluslararası bilimsel işbirliklerini güçlendirmesi amaçlanıyor. Graz'da seçimi yine KPÖ kazandı. Graz'da yapılan belediye seçimlerinde Avusturya Komünist Partisi bir kez daha sandıktan birinci çıktı. İlk sonuçlara göre KPÖ oyların %35'in üzerinde alarak ilk sırada yer aldı. ÖVP ikinci, Yeşiller üçüncü olurken SPÖ oy kaybetti. Mevcut koalisyonun belediye meclisindeki çoğunluğunu koruması bekleniyor. Kesin sonuçların açıklanması bekleniyor. Aşırı sıcaklar tren seferlerini etkiledi. Avusturya'da etkili olan aşırı sıcak hava, demiryolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşan genleşmeler üzerine bazı hatlarda güvenlik önlemleri arttırıldı. Özellikle Vorarlberg bölgesinde trenlerin hızı düşürülürken seferlerde yaklaşık 10 dakikaya varan gecikmeler yaşanıyor. Dünya Fetal Tıp Kongresi Viyana'da. Viyana, 23. Dünya Fetal Tıp Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. 2 Temmuz'a kadar sürecek organizasyona yaklaşık 3000 kadın doğum ve fetal tıp uzmanı katılıyor. Kongrede anne karnındaki bebeklerin sağlığı, yeni tanı yöntemleri ve tedavi alanındaki son gelişmeler ele alınıyor. Şiddetli fırtına sonrası 200 kişi mahsur kaldı. Tirol eyaletinde aşırı sıcakların ardından etkili olan şiddetli fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Kaunertal Vadisi'nde buzul yolunun çökmesi nedeniyle yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı. Geceyi dağ kulübesinde geçirmek zorunda kalan vatandaşların helikopterlerle tahliyesine başlandı. Aşırı hız yapan alkollü sürücüye ağır ceza. Viyana şehir merkezinde hem alkollü hem de aşırı hızlı araç kullanan 47 yaşındaki sürücü polis tarafından durduruldu. Hız sınırının 50 km bulunduğu yolda 114 km hızla yakalanan sürücünün 0,7 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine ve kullandığı Ferrari'ye geçici olarak el konuldu. Sıra arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı. Tirol eyaletinin Meggenhofen bölgesi yakınlarında A8 otoyolunda meydana gelen kazada 64 yaşındaki bir sürücü trafikte duran tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun süre trafik aksadı ve yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. E-scooterlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 22. bölgesinde bir parkta meydana gelen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Polis e-scooter kullanan iki şüphelinin bir kadın ve bir erkeğe saldırarak soygun gerçekleştirdiğini açıkladı. Ağır yaralanan erkek kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yardım ederken otomobilin altında kaldı. Yukarı Avusturya'nın Ebensey kasabasında arızalanan bir araca yardım etmek isteyen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kriko ile kaldırılan otomobilin aniden kayması sonucu aracın altında kalan genç çevredekiler tarafından çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kavurucu sıcaklar devam ediyor. Avusturya ve çevresinde güneşli ve bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor. Meteorolojiye göre gece saatlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar düşerken gündüz saatlerinde termometrelerin 38 dereceyi göstermesi bekleniyor. Avusturya son dakika golüyle turladı. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçta Avusturya Cezayir ile 3-3 berabere kalarak son 32 turuna yükseldi. 90+3. dakikada geriye düşen Avusturya, 90+6. dakikada bulduğu golle beraberliği yakalayarak tur biletini aldı. Son 32 turunda rakibi İspanya olacak. Avusturya Grand Prix'sini Russell kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya Grand Prix'sini George Russell kazandı. Mercedes pilotu Spielberg'de koşulan 71 turluk yarışı ilk sırada tamamlarken Max Verstappen ikinci, Kimi Antonelli ise üçüncü oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Sevgili dinleyiciler, Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Hepinize en derin sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir haftaya merhaba dedik. Çok güzel bir çalışmayla da başladık. Yok dedik, Tan'ın güzel şarkısı. Seda Eylül Tansık beraber düet yapmışlar. Erhan Bora Er'in de güzel düzenlemesiyle Yok şarkısının bu güzel versiyonuna hep birlikte kulak vermiş olduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım güzel bir hafta sonunu geride bırakmışsınızdır. Yeni haftanın hepimize başta sağlık, sonrasında huzur ve bol bereket getirmesini temenni ediyorum. Umarım moraller yerindedir. Bu hafta inşallah hepimiz için güzel olsun. Haziran ayını yavaş yavaş uğurlayacağız ve çarşamba itibarıyla artık Temmuz ayına merhaba diyeceğiz sevgili dinleyiciler. Güzelliklerle gelsin inşallah. Haziran'ı aratmasın. Haziran'dan çok daha güzel olsun Temmuz ayımız. Sıcaklar da etkisini artırmaya devam ediyor. Tam böyle yaz yani. Haziran sonu, Temmuz başını yaşayacağız inşallah. Hayırlısı diyelim. Evet, güzel mesaj ve isteklerinizle sizleri de bekliyoruz programımıza. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla canlı yayındayız efendim. Akif Özcan hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle buluşuyor. Neredesiniz, kimlesiniz, hangi şarkıyı dinlemek istiyorsunuz? Yazın, gönderin, paylaşalım. WhatsApp hattımız +43 660 130 19 79. +660 130 19 79'dan sizleri de programa davet ediyoruz efendim. Harika şarkılar hazırladım arka arkaya. Bunları tabii ki göndermeyi sürdüreceğim. Tan Taşçı, Seda Eylül Tansık düetinin hemen ardından sırada Mela Bedel var. Gel Dönelim Eve isimli güzel çalışmasıyla şimdi Viyana FM'de Akif Özcan'la. Bir kez daha hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Mela Bedel ve Gel Dönelim Eve en yeni şarkısıyla kulaklarınızda oldu. Şimdi Ebru Gündeş, Arem Özgür düetiyle, daha doğrusu düzenlemesiyle Çingenem şarkısını seslendirecek. Hep birlikte bu güzel şarkıya kulak vereceğiz. Herkese iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. Salzburg, Viyana, Bregenz, Graz, tüm Avusturya. İyi akşamlar.

Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Mega Gastro ve Pindirings katkılarıyla pazartesi akşamında haftanın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Jandarmalar Gelene Kadar isimli bu keyifli şarkısıyla Emircan İrek kulaklarınızdaydı. Şimdi Emrah Karaduman düzenlemesi Gülizay ile yorumuyla Ateşle Borut. Viyana FM'de Akif Özcan'la olacak. Güzel mesajlarınız da gelmeye başladı. Her biri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Serap Hanım iyi akşamlar buradayım diyor Akif Bey. Graz'dan sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Baran Mengüç'ten Sarı Kız Hanım çalarsanız sevinirim Akif Bey, iyi programlar diyor. Çok teşekkürler. Tabii ki çalacağım az sonra. Aldım şimdiden listeyi. Zinet Sen'in yeniden şarkısını istiyor sevgili Arif Altun. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Regenz'den herkese sevgiler. Tüm Viyana FM dinleyicilerine bu güzel şarkıyı hediye ediyorum demiş. Aldım o güzel şarkıyı da listeye. Tabii ki keyifle dinleteceğim. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. İlerleyen dakikalarda tabii ki güzel keyifli şarkıların yanı sıra gündemden önemli haberlerin özetlerini de paylaşacağım. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Sarı Kızan'ın ve Baran Mengüç kulaklarınızdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerin güzel istekleri ve benim seçimlerim tabii ki arka arkaya sizlere ulaşıyor. Artı 43 660 130 1979'dan sizler de göndermeye devam edebilirsiniz o güzel mesajlarınızı. Hasan Bey, eşim Ayfer'le birlikte sizi dinliyorum. Onu çok seviyorum. İyi ki varsınız diyor. Ve Zine Sally'den bu güzel çalışmayı biz size de armağan edelim. Bu eseri isteyen dinleyicimize de tabii ki özellikle armağan ediyoruz istek sahibimize. Ama sizler bir şarkı istemeyip sıradaki şarkıyı bize bırakmışsınız. Yani kendinize armağan olarak istemişsiniz. Bu güzel şarkı size de gelsin ve tüm seven çiftlere. Düştüm.

Mutlu akşamlar ve iyi haftalar dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım ve artık bir geçelim şöyle haberlerimize, ne var ne yok. Şöyle Viyana'dan, Avusturya'dan gündemdeki önemli haberlerin efendim sizlere kısa özetlerini geçeceğim. Ardından birbirinden güzel şarkılar, hem benim seçtiklerim hem sizlerin istekleriyle de programımızı devam ettirmiş olacağız. Sizler de artı 43 660 130 1979'dan bana ulaşabilirsiniz. Artı 43 660 130 1979 istek ve mesajlarınızı değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Kiracılar 168 milyon euro fazla kira ödedi. Avusturya İşçi Odası'nın yaptığı bir araştırmaya göre kiracılar 2025 yılında toplam 168 milyon euro fazla kira ödemişler efendim. Rapora göre özellikle eski binalardaki özel kiralamalarda yasal kira indirimlerinin uygulanmaması mağduriyete yol açtı. AK, kuralları ihlal eden ev sahiplerine yaptırım uygulanmasını istiyor. Emekliler artık e-kart ücreti ödeyecek. Avusturya'da 2 milyondan fazla emekli, Kasım 2026'dan itibaren ilk kez e-kart katkı payı ödeyecek. Yeni uygulamanın artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilerin bütçesine ek yük getirmesi bekleniyor. Viyana'da eski park biletlerinin kullanım süresi 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz'dan itibaren yalnızca yeni tarifeye uygun park biletleri geçerli olacak. Eski biletlerle park eden sürücülere para cezası uygulanacak. Favoriten'e yeni bisiklet yolu geliyor. Viyana'nın 10. bölgesinde bisiklet ulaşımını geliştirecek yeni bir proje başlatıldı. Yapımına başlanan 550 metrelik çift yönlü bisiklet yolunun Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 36 yeni ağaç dikilecek ve 650 metrekare yeni yeşil alan oluşturulacak. Avusturya ordusunun modernizasyon planında 12,6 milyar euroluk finansman açığı olduğu açıklandı. Savunma raporuna göre mevcut bütçe hedeflenen yenilenme için yetersiz kalıyor. Yetkililer özellikle 2027'den itibaren eksikliğin daha belirgin hale gelebileceği uyarısında bulundu. Viyana FM'de haberlerin özetlerini sizlerle paylaştık. Şimdi müzikle devam ediyoruz. Viyana FM. Viyana FM. Akif Özcan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Mecburi İstikamet ve Burcu Güneş kulaklarınızda. Şimdi dünyadan birkaç haber aktaralım, sonra yine müzikle devam edecek programımız. Trump, İran görüşme talep ettiği toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek toplantının Doha'da gerçekleştirileceğini belirtti. Beyaz Saray, Trump barış sürecinin ilerlemesini istiyor dedi. Trump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklama şu şekilde: Trump'ın barış sürecinin ilerlemesini istediği, toplantıda üst düzey görüşmelerin yanında teknik görüşmelerin de gerçekleştirileceği, toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da katılacağı aktarıldı. Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ABD ile mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirmişti. Ara ara dünyadan da önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Şimdi Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan güzel bir çalışmayla devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar.
1: Viyana FM. Akif Özcan.

Evet, yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Bana bir gülümseme ısmarla ve Funda Arar kulaklarınızda oldu. Akif Özcanlısınız, programımız devam ediyor. Hem sizlerden gelen güzel mesajlar, hem güzel istek şarkıları, hem benim gönlümden geçenler. Ara ara tabii ki gündemden önemli haberler. Avusturya'dan, Viyana'dan özellikle aktardık. Ardından dünyadaki önemli gelişmeleri de zaman zaman sizlerle paylaşmayı da sürdürüyorum. Artı 43 660 130 1979'dan siz de güzel istek ve mesajlarınızla bana ulaşmaya devam edebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor Viyana FM'de. Efendim, Kerem Kınık açıkladı, Zehra Kınık tutuklandı haberi var. Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in aldığı hapis cezası kapsamında bir süredir cezaevinde bulunduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Beykoz'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı trafik kazasında 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Fatma Zehra Kınık Demir'in bir süredir cezaevinde bulunduğu açıklandı. Sevgili dinleyiciler, eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yaptığı ifade, yani daha doğrusu paylaştığı ifadeler şu yönde. Sevgili kızım Fatma Zehra Kınık Demir, karıştığı kaza nedeniyle yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu buldu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun ifadelerine yer verdi efendim. Peki, bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım ve Viyana FM'de Akif Özcan'a Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla yine güzel bir çalışmayla devam edelim. Sizlerin de o güzel istek ve mesajlarını bekleyelim. Artı 43 660 130 1979'dan gönderebilirsiniz efendim. 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Sırada Mustafa Mert Koç var. Sar Beni isimli güzel çalışmasıyla radyolarınızda olacak.

0: Dın. Oldu bence.
1: Akif Özcan. Allah Allah. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Güzel mesajlarınıza geliyor. Sevgili Ayşe de geldi. İyi akşamlar Akif Müdür. Nasılsın diyor. Gayet iyiyim. Şükürler olsun. Umarım sen de iyisindir. Sesinizdeyim diyor. Orhan Gencebay'dan Dünya Deniyor şarkısı mümkünse tabii diyor. Mümkün. Az sonra gelecek sevgili Ayşe Hollanda'ya selam. Ya da Barış Akarsu'dan bir şarkı da olabilir. Saygılar sevgiler de. İkisi de güzel. İkisini de çalarız bu akşam. Sıkıntı yok. Haydi isteyin gönderin gelsin. Biz de keyifle hep beraber çalalım, dinleyelim. Pindirinks ve Mega Gastro Akif Özcan'ı sunuyor. İyi akşamlar.

0: Fatih Özcan.
1: Akif Özcan.

Efendim bir yana efendisiniz, Akif Özcan yayında. Herkese iyi akşamlar. İlk saati noktalıyoruz. İkinci saate merhaba diyoruz. Sevgili Melda da geldi. Canım Akif, isteyeceğim şarkıyı çaldın diyor. B plana geçeyim. Tamam. Acaba ne isteyecektin? Neyse, benim de böyle gönlümden geçenler bazen sizin istediklerinizle beraber böyle mixleniyor, karışıyor. Demek ki aynı anda aynı şeyleri bazen düşünebiliyoruz. Aynı şarkıları isteyebiliyoruz. Bunlar da güzel. Sevdiğiniz şarkıların denk gelmesi beni de mutlu ediyor. Olsun, başka sevdiğim bir şarkıyı hemen iste. Onu da keyifle yayınlayalım inşallah. Sevgili Melda'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Buradan Zeliha Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Sağ olsunlar. İlyas Yalçıntaş'tan bir şarkı istemişlerdi. Ben de İstanbul isimli bir güzel şarkıyı seçtim. Ayten Resul ile beraber güzel bir düet sizlere armağan olarak gelecek. Ardından Tantaşçı'nın son şarkısı Gidişatı. Benden özel, hepinize armağan olarak göndereceğim. Artı 43 660 130 1979'dan da güzel istek ve mesajlarınızı beklemeyi sürdüreceğim programımızın ikinci saatinde. Bir kez daha hoş geldiniz. İyi eğlenceler.

Harika şarkılarla Viyana FM'de programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tuğçe Aşimoğlu ve Kırgın radyonuzda oldu. Akif Özcan yayında. Güzel mesaj ve istekleriniz de geliyor. Her biri için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sevgili Mustafa Sancak, iyi akşamlar sizinleyiz Akif Bey. İyi programlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Fetah Can'dan Delirme şarkısını istemişsiniz. Hemen gönderiyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla programımıza dahil olabilirsiniz. Hindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Fettah Can ve Delirme Senfonik Live. Muhteşem bir performans gerçekten. Ağzına yüreğine sağlık. Viyana FM'de kaliteli müzik devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Şimdi de yine sizlerden güzel bir istek geldi. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Akif Müdürüm nasılsın diyor sevgili Bedoş'umuz gönderdi. Kulağım sende tabii ki diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. İyi ki varsın. Hoş geldin, sefalar getirdin. Senden bugün bir eser rica ediyorum Buray'dan. Seni her gördüğümde. Viyana FM ailesine ve dinleyicilerine armağan olsun. Mutlu, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum herkese diyor. Çok teşekkür ediyoruz bin mukabele. Biz de sana güzel, huzurlu bir hafta diliyoruz sevgili Bediye. İstediğin şarkı saniyeler sonra gelecek. Öncesinde Belda Hanım bir sesli mesajı var. Onu duyalım, devam edelim.
1: Tekrardan merhaba Akif.
0: Merhaba.
1: Şeyi de isteyecektim ya. Veletten isteyecektim.
0: Ha, çaldık.
1: Bir baktım çalıyorsun. Evet. Bu kadar temiz kalpliyim yine.
0: Ya maşallah.
1: B planına geçtim ama hiçbir şey gelmiyor aklıma. Sen hediye edersen sevinirim.
0: Tamam, daha vaktimiz var.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Vaktimiz var, aklına gelir gelmez yaz, gelmezse de ben artık bir tane güzel bir şarkı seçeceğim. Ama gelirse çok daha güzel olur. Senin istediğin şarkıyı hep birlikte dinlemiş oluruz. Şimdi Bediye'nin isteği geliyor. Buray, seni her gördüğümde Viyana FM'de Akif Özcan'da. Viyana.

haftalar. Efendim programımız harika şarkılar eşliğinde devam ediyor. Hem benim seçtiklerim hem sizlerden gelen güzel isteklerle. Tefo Seko, yaşama sebebimsin radyonuzda oldu. Güzel mesajlar geliyor, çok teşekkürler. Giray Bey, iyi akşamlar. Eşim Arzu ile beraber sizdeyiz diyor. Gizden Tanrım şarkısını istiyoruz demişler. Bir ömür mutluluklar, iyi akşamlar diliyorum sizlere de. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp istek ve mesaj hattımızdan sizleri de bekliyoruz. Windrings ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor.

İnkar etmeye kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Programımız devam ediyor. Akif Özcan mikrofonda, Pinrings ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Şazi Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey, yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. İyi ki varsınız. İrem Derici, kim özleyecek, çalarsanız da sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok çok teşekkürler. Şimdi geliyor. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz.

Viyana FM'de yavaş yavaş programımızın bu akşamlık sonlarına doğru yanaşıyoruz. Cancağızım Can Demir'den Göz Göze Geldik şarkısını rica ediyorum demiş sevgili Melda göndermiş. Az sonra istediğin şarkıyı dinleteceğiz sevgili Melda. Son mesajlar gelmeye devam ediyor. İyi ki varsınız. Hamide Hanım iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Programınızı yeni açtım diyor. Tantaşlı gidişat çalarsanız sevinirim demiş. Aslında çalmıştık ama Tantaşlı'nın son şarkısı olduğu için onu bir kez daha bir hadi dinleteyim size. Ardından Melda'nın isteği gelsin. Sonra da zaten toparlanıp gideceğiz. İyi akşamlar.

Evet, harika şarkılarla yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz. Şimdi Can Demir ve Göz Göze Geldik geliyor. Bu şarkı sonrasında artık yavaş yavaş vedamızı edip aranızdan ayrılacağız. Sevgili Burak kardeşim İstanbul'dan bize kulak

Ve geldik veda ya. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hem sizlerin göndermiş olduğu güzel istekler hem de benim gönlümden geçen güzel şarkıları sizlerle paylaştık efendim. Bu akşam bitiriyoruz. Haftanın ilk programında sizinle olduk. Hafta boyunca güzel şarkılarla, keyifli programlara inşallah hep birlikte imza atacağız. Artı 43 660 130 1979'dan gönderdiğiniz o güzel istek ve mesajlarınıza da çok çok teşekkür ediyorum. Değerli sponsorlarım Mega Gastro ve Pindrinks'e de çok çok teşekkürler. Birazdan Melih yayında olacak. Geceniz güzel olsun. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Akif Özcan.

0: Mertiföstjan. Björn FM. Björn FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da 40 derece ile tarihi sıcaklık rekoru. Avusturya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Viyana'da tarihi bir rekora neden oldu. Ölçüm istasyonunda dün saat 16.35'te sıcaklık 40 derece olarak kaydedildi. Böylece Viyana'da meteorolojik ölçümlerin başladığı tarihten bu yana ilk kez 40 dereceye ulaşıldı ve kentte tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor Ağustos 2013'de ölçülen 39,5 dereceydi. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Türkiye ile Avusturya arasında bilim köprüsü. Viyana Tıp Fakültesinden kardiyolog Profesör Doktor Çağlayan Demirel, Avusturian Turkish Science Alliance girişimini tanıttı. ATSA, Türkiye ve Avusturya'daki bilim insanlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Girişimin genç araştırmacılara mentörlük desteği sağlayarak uluslararası bilimsel işbirliklerini güçlendirmesi amaçlanıyor. Graz'da seçimi yine KPÖ kazandı. Graz'da yapılan belediye seçimlerinde Avusturya Komünist Partisi bir kez daha sandıktan birinci çıktı. İlk sonuçlara göre KPÖ oyların %35'in üzerinde alarak ilk sırada yer aldı. ÖVP ikinci, Yeşiller üçüncü olurken SPÖ oy kaybetti. Mevcut koalisyonun belediye meclisindeki çoğunluğunu koruması bekleniyor. Kesin sonuçların açıklanması bekleniyor. Aşırı sıcaklar tren seferlerini etkiledi. Avusturya'da etkili olan aşırı sıcak hava, demiryolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşan genleşmeler üzerine bazı hatlarda güvenlik önlemleri arttırıldı. Özellikle Vorarlberg bölgesinde trenlerin hızı düşürülürken seferlerde yaklaşık 10 dakikaya varan gecikmeler yaşanıyor. Dünya Fetal Tıp Kongresi Viyana'da. Viyana, 23. Dünya Fetal Tıp Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. 2 Temmuz'a kadar sürecek organizasyona yaklaşık 3000 kadın doğum ve fetal tıp uzmanı katılıyor. Kongrede anne karnındaki bebeklerin sağlığı, yeni tanı yöntemleri ve tedavi alanındaki son gelişmeler ele alınıyor. Şiddetli fırtına sonrası 200 kişi mahsur kaldı. Tirol eyaletinde aşırı sıcakların ardından etkili olan şiddetli fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Kaunertal Vadisi'nde buzul yolunun çökmesi nedeniyle yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı. Geceyi dağ kulübesinde geçirmek zorunda kalan vatandaşların helikopterlerle tahliyesine başlandı. Aşırı hız yapan alkollü sürücüye ağır ceza. Viyana şehir merkezinde hem alkollü hem de aşırı hızlı araç kullanan 47 yaşındaki sürücü polis tarafından durduruldu. Hız sınırının 50 kilometre bulunduğu yolda 114 kilometre hızla yakalanan sürücünün 0,7 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine ve kullandığı Ferrari'ye geçici olarak el konuldu. Sıra arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı. Tirol eyaletinin Meggenhofen bölgesi yakınlarında A8 otoyolunda meydana gelen kazada 64 yaşındaki bir sürücü trafikte duran tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun süre trafik aksadı ve yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. E-scooterlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 22. bölgesinde bir parkta meydana gelen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Polis e-scooter kullanan iki şüphelinin bir kadın ve bir erkeğe saldırarak soygun gerçekleştirdiğini açıkladı. Ağır yaralanan erkek kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yardım ederken otomobilin altında kaldı. Yukarı Avusturya'nın Ebensee kasabasında arızalanan bir araca yardım etmek isteyen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kriko ile kaldırılan otomobilin aniden kayması sonucu aracın altında kalan genç çevredekiler tarafından çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kavurucu sıcaklar devam ediyor. Avusturya ve çevresinde güneşli ve bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor. Meteorolojiye göre gece saatlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar düşerken gündüz saatlerinde termometrelerin 38 dereceyi göstermesi bekleniyor. Avusturya son dakika golüyle turladı. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçta Avusturya Cezayir'le 3-3 berabere kalarak son 32 turuna yükseldi. 90+3. dakikada geriye düşen Avusturya, 90+6. dakikada bulduğu golle beraberliği yakalayarak tur biletini aldı. Son 32 turunda rakibi İspanya olacak. Avusturya Grand Prix'sini Russell kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya Grand Prix'sini George Russell kazandı. Mercedes pilotu Spielberg'de koşulan 71 turluk yarışı ilk sırada tamamlarken Max Verstappen ikinci, Kimi Antonelli ise üçüncü oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Haftanın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Dolayısıyla bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Benim ve birçok dinleyenin en sevdiği kısım. Efendim, artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım dedikten hemen sonra günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Nükhet Duru ve Can Ozan bizlerle birlikte olacak. Sen de vur diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor.

Evet, güzel bir çalışmayla programı startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere sevmediğimiz birine gerçekten saygı duyabilir miyiz? Neden diye sorduk. Sevmediğimiz birine gerçekten saygı duyabilir miyiz? Neden diye sorduk. Ben buna bir de şunu eklemek istiyorum. Saygının yalanı olabilir mi ya? Yani saygı duyar gibi yapmak falan. Hani sever gibi yapmak falan bir şekilde neyse de. Ya benim sana müthiş saygım var arkadaş gibi davranmak olağan bir şey mi? Mümkün mü yani? Onu da sormuş olayım bu soruyla birlikte. Cevap gönderenler de bunu da eklerse sevinirim. Cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Özge Fışkın bizlerle birlikte olacak. Levent Yüksel ile birlikte. Unutulurmuş diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen cevaplardan bir tanesine dönmek istiyorum. Tabii ki de insan sevmediği birine gerçek anlamda saygı duyamayabilir ama bazı durumlarda saygı duymak zorunda olabilir. Bir çalışma ortamında örneğin onu alttan alması gerekir. Hatta bazen pohpohlaması bile. Lakin bu onu kötü biri yapmaz. Karşısındaki insana saygı duyduğunu göstermez. Bazen sadece şartlar öyle gerektirir diyor sevgili Batu. Abi bunu yapıyoruz, bunu yaşıyoruz da bu ortamda yaşamak, çalışmak zor olmuyor mu? Bir kere kalıcı olmuyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Hani bir ortamda çalışırken o ortamda sevdiğin şey sadece işinse karşı tarafta bunu fark ettiğinde mobbing başlıyor. Ama işini de güzel yapıyorsan kimse de sana çık git diyemiyor. Böyle de bir durum söz konusu. Orada biraz şey lazım. O mobbing yokuşunu atlatana kadar çelik gibi bir sinir lazım. Sonrasında hepsi geçiyor. Yani o mobbing

Ben sevmediğim adama saygı duymam, duyamam. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Efendim, fon müziği değişmişse günün gecenin ilk şiiri gelmiş demektir. İlk şiiri için vakit gelmiş demektir. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Dolayısıyla sürçülisan edersek, ki bu ihtimali göze alınca bile sürçülisan ettim. Dolayısıyla aşk ola, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Sen gidince sonbaharı özler oldum sevgilim. Güneş bile sığamaz oldu gökyüzüne. Sen gidince sonbaharı özler oldum sevgilim. Bilirsin, dökülen yaprakları kendime benzetirim. Sen gidince yalnızlığı özler oldum sevgilim. Yoruldum, yoruldum herkes aynı cevabı vermekten. Yoruldum seni sorana. Gitti de beni benden etti demekten. Yoruldum bu aşk bitti diye kendime gücenmekten. Ağır geliyor bu sevdanın yükü. Taşıyamıyorum uzarım. Gözyaşı dökmeden yaşayamaz oldum. Lakin kimse görmüyor işte. Belki de bundandır sonbahara özlemim. Sonbahara sevdam bundandır sevgilim. Bak yine o gün geldi. Sarardı tüm yapraklar. Ve tüm ağaçları bir başına kaldı. Lakin dimdik ayaktalar. Ve umutları bir sonraki ilkbahardır. Umutları bir sonraki ilkbahardır.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Kim sever ki geceyi uyuyanlardan başka? Çok garip değil mi? Üreten adam geceyi seviyor abi. Yani ben bunu fark ettim. Gece olunca insan bir yalnız kalmak, bir şeyler üretmek istiyor. Yani sadece uyuyanlar sevmiyor. Bir de gerçekten böyle her şeyi dert eden, sahici derdi olan insanlar seviyor değil mi? Yani o karanlık çöktüğünde, gözlerini kapattıklarında, şarkıda söylediği gibi uyuduklarında, her şeyin geçeceğine kendince inanmış insanlar geceyi seviyor. Aslında sevmiyor ama bir yerden sonra sever gibi gözükmeyi başarıyorlar en azından. Sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe bizlerle birlikte, selamlarımızı göndermiş olalım. Sağ olsun, mümkün olan her akşam bizlerle birlikte. İyi akşamlar, keyifli yayınlar diyorum değerli dost. Biraz uzun oldu, hakkını helal et demiş. Helal olsun, ne demek? İşimizi yapıyoruz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Baş tacısın. Sevmediğimiz birine saygı göstermek aslında kendi karakterimizin bir yansımasıdır. Karşıdaki insanların fikirlerine katılmasak da onu dinlemek, sınırlarını ihmal etmemek, ihlal etmemek, göz görmeyince küçümsememek saygının temel göstergesidir. Bu noktada saygı bir onaylama değil, bir duruş meselesidir. Seni sevmiyorum ama sana insan olduğun için saygı duyuyorum diyebilmek duyguların ötesine geçen bir olgunluk gerektirir. Ancak saygının da bir sınırı vardır. İşte aradığım yer. Yani tamam, buraya kadar okuyuz ama bir yerde de onun suyunu çıkarıyorlar abi. Yani bunun farkında olman hoşuma gitti. Demiş ki ancak saygının sınırları vardır. Eğer ki bir kişi değerlerimize zarar veriyor, sınırlarımızı ihlal ediyor ya da insanlığını hiçe sayan davranışlar sergiliyorsa, ona karşı mesafe koymak en doğal haktır. Bence sadece mesafe yetmez abi. Silip atacaksın öylesini. Çünkü senin mesafe koyman onun pek umrunda olmaz. Çünkü onu her ne yapıyorsa bilerek yapıyordur. Ben böyle düşünen taraftayım. Saygı kör bir kabulleniş değil, bilinçli bir dengedir. Sonuç olarak sevgi olmadan da saygı mümkündür. Hatta bazen gerçek saygı tam da sevginin olmadığı yerde kendini gösterir. Çünkü bu durumda insan hislerine değil, ilkelerine göre davranır. Demek ki işte az önce söylediğim yere geldi. Yani bazen bir şeylere saygı duyman gerekir abi. Ne bileyim, bir insanın titri senden farklıdır. Sevmezsin. Hatta zaman zaman anlaşamadığınız noktalarda sevmemenin de vermiş olduğu etkiyle karşı karşıya gelebilirsin ama
titrine saygından, fikrine saygından, bazen de kendine saygından susman gerekebilir. Ama sınır ihlali varsa orada da en azından kendi adıma söyleyebilirim ki ben saygı gözetmem abi. Yani en saygısız ben olabilirim. Baktım ki benim saygı çerçevesinde hareket etmem karşı taraf için bir anlam ifade etmiyor. Hatta ben böyle davranıyorum diye saygısızlığının üstüne misliyle koyarak devam etmeyi kendine hak görüyor. Var böyle tiplerde çünkü. O zaman orada bir dur demek lazım. Ben geçmişten günümüze herkesin aslında işte şuna saygı duy, buna saygı duy derken bile burada söylediğim şeyin farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte yılanın başını küçükken ezeceksin gibi sözler bence bu tür sebeplerden ortaya çıkmış sözler abi. Yani hani o atasözleri, deyimler hep bir yaşanmışlıktan ibarettir. Öyle inanırız ya. Bence bu sözde böyle bir yaşanmışlığın hikayesi. Dolayısıyla bazen karşıdaki senden ne görmek istiyorsa onu tam olarak vereceksin. Boşuna denmemiş yani, ne verirsen elinle o da gelir seninle falan. Ne içersen onu biçersin falan. Yani sen saygı göstermediğin bir adamdan saygı bekliyorsan orada bir gariplik vardır ya. Ama ne bileyim, mesela işte yaşanılan tüm tartışmalara vesaire rağmen sen bir şey anlatırken ben seni sessiz sedasız dinliyorsam, sen de bana taş atmıyorsan, o sessizliğimi kullanmıyorsan burada da bir sorun yoktur aslında. Karmaşık bir konu, içinden çıkılması zor bir konu. Tam da bu yüzden bu konuyu seçtim. Zinet Salih ve İnan Kırdemir bizlerle birlikte olacak. Olduramadım diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, Zinet Salih ve İnan Kırdemir kulaklarımızdaydı. Olduramadım dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen cevaplardan bir tanesine daha dönmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, sesindeyim, hoş geldin. Huzurlu, keyifli, nazarsız su gibi akıp giden bir yayın olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin. Sefalar getirdin önce gönlüme, sonra radyomuza. Bugün ikinci saatin tüm şarkıları sana gelsin. Emeğine sağlık güzel adam. Eyvallah, teşekkür ederim. Soruna cevabım, evet, çünkü birini sevmemek ona saygı duymayacağın anlamına gelmez. Saygı benim karakterimi gösterir. Sevgi ise hissedilir, saygı seçilir. Herkesi sevmem ama hak ederse saygı duyarım. Beni ben yapan sevdiklerime değil, sevmediklerime nasıl davrandığımdır. Ya resmen şey gibi değil mi? Yani sanki Tuğçe ile kafa kafaya vermişler, cevabı o şekilde yazmışlar gibi. Pek de beni yansıtmayan bir cevap aslında. Çünkü ben böyle yapamıyorum ya. Deniyorum da yapamıyorum. Yani en azından ilk etapta yapamıyorum. Yani ben sevmediğim adama saygı duymam kardeşim gibi bir şey oluyor. Sonra haklı selim biri gelip öyle diyorsun da işin aslı şöyle deyince, ya sen de kendince haklısın. Hadi bu sefer de senin dediğin olsun oluyorum. Ama bir taraftan da şeyden eminim yani. Onu da peşin peşin söylüyorum. Ya ben bunu böyle yaptım ama bak yine de netice böyle olursa, o zaman gelip bana ya yine de alttan al deme diyorum. Onun da peşin peşin sözünü alıyorum ve sonunda mutlaka dediğim bir şekilde oluyor. Evet, cevaba devam edecek olursak, saygı karşıdaki insan için değil, önce kendin için gösterdiğin bir değerdir. Sevmek zorunda değilim ama insan olana da saygı duyuyorum. Olmayana da demiş. İnsan olmayana saygı duymak bana insan olana haksızlık gibi geliyor. Ama madem konumuz saygı, biz de dedik ki bazı konularda saygı duymak gerekir. Bu konuda tam olarak öyle yapıyoruz.

İnsan olmayanın hakkımda ne düşündüğü zerre umurumda olmaz. Sevgilerimle ikinci şiirine talibim demiş. Eyvallah, teşekkürler. Haydi bakalım, önce bu saatin son çalışmasını dinleyelim. Abi saatin sonu ne çabuk geldi değil mi? O kadar konuştum ki. Hakan Peker bizlerle birlikte olacak. Sen yoluna git diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle, benim ve birçok dinleyenin en sevdiği saatiyle buralardayız.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle damar şarkılarla
0: Melih ile
2: Aşkı meçhul devam ediyor.
0: Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
2: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışmayla programın ikinci ve son saatinin startını verdik. Benim ve birçok dinleyenin en sevdiği o saat geldi. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sevmediğimiz birine gerçekten saygı duyabilir miyiz? Neden? Sevmediğimiz birine gerçekten saygı duyabilir miyiz? Neden? Ben bu soruya cevap vermeyeceğim çünkü az önceki cevaplara yaptığım yorumlarda bu konudaki görüşümü gayet açık bir şekilde belli ettiğimi düşünüyorum. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştı. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Listedeki çalışmalardan bir tanesini babama armağan ederseniz sevinirim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Ahmet amcamıza da sevgi, saygı ve selamlarımızı göndermiş olalım. Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş sevgili Yusuf. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Emel ve Zinat'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Ben biliyorum ki bu mesajı yazan her ne kadar isim Yusuf gibi gözükse de aslında Emel'in ta kendisi.

Efendim hemen güzel bir çalışmayla daha devam etmek istiyorum. Bu saatimizde bizler değil, daha çok şarkılar konuşuyor, onlar konuşuluyor biliyorsunuz. Ayar oldum diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Saatlerimiz 22.17 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz ve yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Zeynep Hanım bizlere güzel bir fotoğraf gönderdi ve dedi ki güzel yayınlar, ben saygı duymam Melih dedi. Şimdi ben aslında neden diye sorarım ama şöyle de bir durum var ya. Hani onu da bir göz ardı etmemek lazım. Zaten senin saygı duymadığın adam bir şekilde o saygıyı kaybetmiştir ya. Ve onun da şeyi yoktur yani. Aman ben buna saygı duyayım da belki saygısını geri kazanırım. Belki sevgisini geri kazanırım. Falan gibi bir düşüncesi, dürtüsü yoktur. Ha bu varsa bunu fark ettiğin yerde zaten tırnak içerisinde aydınlanma dediğimiz o şeyi yaşarsın. Hani her insan ikinci bir şansı hak eder derler ya, o ikinci şansı verirsin ama hak etmek meseledir. Yoksa hani baktın ki adamın ne sana saygısı var ne sevgisi var. Sen ona saygı duymuşsun, onu sevmişsin, sevmemişsin çok da umurunda değil. Ona kalkıp da şey, tuhaf bir durum yani. Ama ben işte onun bana saygısı yok da benim kendime saygım var, işte bu yüzden ben ona ve düşüncelerine saygı duymak durumundayım falan gibi. Garip bir durumu yaşamaya gerek yok abi. Her şeyin fazlası zarar. Yani sırf birine saygı duyuyorsun, saygı duyman gerektiğine inanıyorsun diye kendine olan saygını yitirebilirsin. Ne bileyim, kendi doğruların kaybolur. Bu arada kendi doğrun diye de bir şey yoktur da, bir şey doğruysa onun üzerine tartışmak yanlıştır, öyle söyleyeyim. Kendi doğrun çok bencilce bir durum çünkü. Ya işte bu benim doğrum, benim hayatım falan. Hayır abi, senin hayatın değil, benim de değil. Bu hayat bize ödünç verildi ve biz esas hayatın ahirette başlayacağına inanan taraftayız. Dolayısıyla işte benim hayatım, benim görüşlerim vesaire vesaire, bunlar kibirden başka bir şey değildir. Bence. Bir şey fark ettiniz mi? Yani şeyden linç kültürü arttı ya. Linç diye bir gerçek var artık hayatımızda. Sosyal medyayla birlikte ve bunu meşrulaştırmış durumdayız. Dolayısıyla ben ne diyorum? İşte her bir şey söylediğimin sonunda bence, bana göre falan. Yani aslında o şey yok. Herkesin fikrine saygı duyma durumu kimsede yok. Olsaydı bugün linç diye bir kültür olmazdı. Bunu benimsemiş olmazdık. Meşrulaştırmış olmazdık. Sadece biz bunun böyle olduğunu görmek istemiyoruz. Sanki herkesin bir fikri varmış gibi ve buna saygı duyuluyormuş gibi lanse ettirmeye çalışıyoruz. Sırf dünya bizim gözümüze daha yaşanılabilir bir yer gözüksün diye. Halbuki geçmişte öyleydi. Herkesin bir fikri vardı. O fikir doğru ya da yanlış, bir saygı vardı ama yanlışsa da doğrusunu anlatmaya çalışırdın abi. Seni dinleyen adam vardı, kale alan adam vardı. Derdin ki ya öyle düşünüyorsun, tamam kendince haklısın ama işe bir de bu taraftan bak. Bunu diyebilirdin. Kimse sana kalkıp da işte o senin doğrun, bu benim doğrum, o benim hayatım, bu senin hayatın falan demezdi. İşte
koşullar, şartlar ne olursa olsun bir şekilde saygı duyulması gereken adamlar bence geçmişte kaldı. Ve ben yaşım itibariyle saygı duyulacak o kesimden herhangi birini gördüğümü hatırlamıyorum. Yani en azından o zaman bu kafayla düşünemiyordum. Yani birine saygı duymamız gerekiyorsa da ya o ne saygı değer adam, helal olsun diyemiyorduk. Yaş itibariyle. Ama bir kulağına küpe etme olayı vardı. Şimdi o da kalktı değil mi? Yani bir şey, biri bir nasihat verirdi sana, derdi ki kulağına küpe olsun. Şimdi deniyor ki şimdiki nesil çok farklı. Yani hep bir kabullenmişlik var, enteresan bir şekilde. Perihan Hanım iyi yayınlar dilediler. Mesajı okudum mu bilmiyorum. O kadar uzun konuştum ki bilemedim. Biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Teşekkürlerimizle birlikte. Fikret Ural gelsin. Bu güzel çalışma aynı zamanda şu anda beni dinlemekte olan sevgili meslektaşım Semih'e de armağan etmiş olayım. Bu arada kendisi bir şarkı yazıp yapay zeka ile seslendirdi. Ona da zannediyorsam yakın zamanda YouTube, Spotify ve diğer bütün mecralardan ulaşma imkanınız olacak. Biz yayınlayabilir miyiz bilmiyorum. Ben yapay zekanın telif muhabbeti konusunda biraz tedirginim. Ama zannediyorum her şey düzene girdikten sonra onun da bir yolu bulunur. Çantada keklik diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Artık yaklaşık olarak yarım saatimiz kaldı. Sevgili Simih demiş ki, YouTube'a yükledim, herhangi bir sorun çıkmadı telifle alakalı. Umarım ilerleyen zamanlarda da bir sorunla karşılaşmaz. Kendisinin de YouTube kanalından bahsi geçen şarkıyı dinleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Sorumuza cevap olarak da insan sever. Saygıyla olur, linç yer, sevgiyle olur. Bu durum karşıdakinin kendini ifade etme biçimidir belki de, ama saygısızlık, tahammül durumu, tahammül seviyesi olmayan bir durum ve bu durum yeni nesilde daha da zirve yapmış durumda, değil mi? Artık yeni nesil

ettin. Sadece saygısızlığa değil, hiçbir şeye tahammülü yok abi. Yani saygı da göstersen bana ne ya falan oluyor enteresan bir şekilde. O yüzden bizler kendimizi bilelim, bize değer veren, sayan, seven insanlarla bir olalım, onlara karşı saygımızı yitirmeyelim demiş. Ya zaten seni seven sayan insana saygını yitiriyorsan sorun sendedir abi. Benim derdim beni sevmeyenin de benden saygı beklemesiyle. Yani bu dünyanın öteki dünyasında bile iyi ile kötü aynı kefeye konmuyor değil mi? Cennet var, cehennem var. İnanışımız gereği. Demek ki herkesi aynı kefeye koyup herkese saygı duymayacaksın. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama ne kadar kabul ediyoruz? Bence işin ucu bize değene kadar. Yani diyoruz ki işte bununla bunu ben aynı kefeye koymam, ama tam tersi bir durumda biz olduğumuzda, yani bize saygı duyulmasını beklediğimizde, karşıdaki kişi bize gereken saygıyı göstermediğinde, gösterdiği saygı ya da saygı göstermek için gösterdiği çaba bizi tatmin etmediğinde, ya ne olursa olsun ben onun şusuyum, ben onun busuyum, beni sevmese de saygı duymak durumunda gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Bu tamamen bizim her birimizin içinde gizli olan ego ile alakalı. Efendim, Neşe Aksoy bizlerle birlikte olacak. Sevgilim değilsin diyelim, ardından yavaş yavaş tempoyu düşürüyoruz. Babalarla devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sıra geldi gecenin günün son şiirine. Bu güzel şiiri, gönlümden geçenleri

sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım, Ela'ya hitaben seslendirmiş olmak istiyorum. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza, kaldığımız yerden sona doğru devam ediyoruz.

Hoş geldin sevdiğim. Aslına bakarsan aşka dair umudum kalmamıştı. Solmuştu gözlerim. Öyle ki kimseyi görmez olmuştum. Belki de darmadağın ettim beni seven yürekleri. Hoş geldin sevdiğim. Haklısın. Kimse sevmedi. Sevemezdi. Seni benim, beni senin gibi. Hoş geldin sevdiğim. Öyle bir geldin ki boş verdim gidenleri. Endişeleri, telaşları, gözümdeki yaşları boş verdim. Hoş geldin sevgili. Sen başımın tacı, gönlümün ilacı. Hoş geldin. Hoş geldin.

0: Bionerva.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Bu güzel çalışmayı Tekirdağ'a armağan etmek istiyorum. Biliyorsunuz rezerv isimlerimizden bir tanesi yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Hemen şöyle hızlı bir şekilde son mesajlarımı okumak istiyorum. Sevgili Ceylan Hanım, İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. İrem bizlerle birlikte. İyi akşamlar, iyi yayınlar kral. Uzun zaman oldu, gelmeyeli demiş. Eyvallah, teşekkürler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim kendisine. Sevgili Dinçer, emeğine sağlık kral demiş. Eyvallah, teşekkürler. Gördüğüm göremediğim şu anda bizi sessiz sedasız dinleyen kim varsa selamlarımızı göndermiş olalım. Cengiz Kurtoğlu gelsin vedadan önceki son çalışmamız. Yalan söyledim diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Aldattım yüzüne kırgın bakarken, ben seni her şeyden çok seviyorken, sevmiyorum diye yalan söyle.

yorgun bakarken, ben seni her şeyden çok seviyorken, sevmiyorum diye yalan söyler.

Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettik aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi?
1: Vuslat aşkı yendi mi?
0: Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.
3: Gönülden gönüle
2: damar şarkılarla.
3: Melih ile.
2: Aşkı meçhul. Sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar. Damar üstüne. Aşkı meçhul.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.